Artık çıkmıyorum istiklale. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yas denen şiir.

şehirdeyim. Bir köşede gülüşüm var, sırtımda kanlı bıçağım. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta

gözleri ne güzel. Hadi gül son defa göreyim. Unutma ayrılık, ağlamak, yalnızlık, özlemek, kavuşmak.

0: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
9: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet.

0: yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirim.

0: İç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de.

0: Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

gözyaşlarımdan. Gerçekten inanıp sevseydin beni, böyle sabahları bekler miydim hiç? Çoktan yanımda olurdum, çoktan gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut vuslata dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam bu senden vazgeçtim demek değildir. Bir daha böyle sevecek olsa

kadar. Ağladıkça yangın çıkar gözyaşlarımdan. Aynalarda gözyaşım var. Ağladıkça yangın çıkar

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak ve kırsalda üretimi güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği destek projelerini

aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Günlar'da eski otogar alanında düzenlenen tarımsal destek dağıtım töreninde üreticilere domates fidesi, toz kükürt, leklek fasulye tohumu, sulama borusu, süt soğutma tankı ile makina ve ekipman desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mut ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu yollar sunmak amacıyla birçok bölgede sati asfalt

için kırsal mahallelerde bakım ve asfalt uygulamaları gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlıklı nesillere merhaba sloganıyla sürdürdüğü hamile bakım sütü projesi kapsamında 2021 yılından bu yana 98 bin paket sütü anne adaylarına ulaştırdı. Mersin genelinde hamile kadınlara 45 günlük periyotlarla ulaştırılan 12 paketlik süt desteği hem anne hem de bebeğin ihtiyaç duyduğu kalsiyum ve besin desteğinin karşılanmasına yardımcı oluyor.

0: üretici kadınlarla sohbet ederek el emeği ürünlerden alışveriş yaptı. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
8: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
11: Haberler.
12: Türkiye 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesinde 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacak. Ankara'da zirve için bütün hazırlıklar tamamlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önceki dönem Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin temaslarına devam ediyor. Ersin Tatar, Mersin Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Ayrıca Ersin Tatar, Mersin'in Gündar ilçesinde kaymakamlık ve belediyeyi ziyaret etti. Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7'den büyük 2 deprem sonrasında yaşamını yitirenlerin sayısı

0: 3.342'ye yükseldi. Yetkililer 16.740 kişinin yaralandığını, 17.345 kişinin evsiz kaldığını açıkladı. Türk tiyatrosunun usta ismi 28 yıl boyunca Öküz Hayat operetiyle hafızalara kazınan Zihni Göktay 78 yaşında İstanbul'da vefat etti. Meclise sunulan torba kanun teklifiyle aday sürücülere yönelik yaptırımlar ağırlaştırılıyor. Drift yapmak, makas atmak ve geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermemek gibi ihlallerde aday sürücü belgeleri kalıcı olarak iptal edilecek. Mersin'in Tarsus ilçesinde Çakırlı mahallesinde bulunan Keşbükü Irmağı'nda serinlemek için suya giren 23 yaşındaki Emrullah Öztürk hayatını kaybetti. Osmaniye'de bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 22 yaşındaki Hüseyin Gönül hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gündar ilçesinde düzenlediği tarımsal destek dağıtım töreninde yüzlerce üreticiye domates pidesi, toz kükürt, yerel fasulye tohumu, sulama borusu, süt soğutma tankıyla tarımsal makine ve ekipman desteği verdi. FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Norveç, Brezilya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Brezilya Dünya Kupası'na veda etti.
1: Haberler.

Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Bugün 7 Temmuz Salı, yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni gün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirsin temennisiyle bugün de manşet programımıza başladık efendim. Yine bugün de gündeme dair bilgileri aktaracağız sizlere. Yine bugün de Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmeleri hep birlikte değerlendireceğiz. Ve gazetelerimizin ilk sayfa haberlerine yansıyan haberleri aktaracağız sizlere. Onun üzerine konuşacağız. Yine her zaman olduğu gibi yayın saatimiz içerisinde. Bizleri İçel TV, San TV ortak canlılarından izliyorsunuz. İçel TV ve San TV aç sosyal medyalarda sizlerle birlikteyiz. Ve San FM radyomuz vasıtasıyla radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan kucak dolusu selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Ve tabii ki eğer seyir halinde bizleri dinliyorsanız, trafikteyseniz hayırlı yolculuklar dileyelim. Lütfen trafik kurallarına riayet edelim. Ve kazasız belasız bir sürüş keyfi gerçekleştirelim. Evet, bugün ülkemiz adına aslında önemli bir gün. NATO zirvesinin ülkemizde yapılacağını biliyorsunuz. Bugün tüm dünyanın gözü bugün Ankara'da olacak. NATO zirvesi geldi çattı ve liderler bugün, dün itibariyle hatta gelmeye başladılar ve bugün de gelişler devam edecek. Yani savunma sanayinden Ukrayna Savaşı'na, Orta Doğu'daki gelişmelerden ittifakın yeni yol haritasına kadar birçok stratejik başlık masada olacak. Başkentte de güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Kapalı yollar ve alınan yasak kararlar da netleşti. Böylelikle sevgili izleyiciler.

Evet, NATO üyesi ülkelerin liderlerini ve üst düzey heyetleri bir araya gelecek. İşte bu sabah gelirken radyo dinledim. Haberlerde şu söylendi. Sadece Trump ve ekibi 1000 kişiymiş. Bak, Trump ve ekibi. Sadece onlar 1000 kişi geliyor. Yani kaldığı oteli kendi ekibi koruyacak. Yani kaldığı otelde sadece kendisine ayrıldı. Diğer odalar boş. Ve onun oradaki güvenliğini kendi CIA ekibi sağlayacakmış sevgili izleyicilerimiz. 1000 kişilik bir ekiple geliyor sadece Trump. Şimdi diğer liderleri düşünüyorum. Onlar da yanlarında kaç kişi getiriyorlar? Heyetler geliyor tabii ki, biliyorsunuz. O heyetlerle birlikte Ankara'da mini bir Avrupa zirvesi oluyor. Aslında NATO zirvesi gerçekleşiyor. NATO müttefikleri, ortak ülkeler ve savunma sanayi temsilcileri bir araya gelecekler sevgili seyircilerimiz. Ne diyelim, yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleşecek. Umarım burada önemli kararlar alınır ve bu kararlar lehimize olur aslında. Biraz da bu açıdan bakıyoruz biz sevgili izleyicilerimiz. Ülke açısından iyi bir noktada olmalıyız diye düşünüyoruz. Çünkü şimdi İsrail rahatsızlık duyuyor. Aslında bu zirve niçin bu kadar önemli? Bu zirveye neden bu kadar güvenlik konusunda önem verildi? Aslında biliyorsunuz sabotaja açık bir toplantı. Hele hele Türkiye gibi bir ülkede yapılacak olması bazı ülkelerin bunu istemediğini çok net biliyoruz. Ve mutlaka bir sorun, mutlaka bir problem, mutlaka bir hata, bir kusur olsun istiyorlar. Kimi zaman kendileri provoke etmeye çalışıyorlar. Bu nedenledir ki işte güvenlik tedbirleri had safhada. Yani bir takım yollar kapatıldı, işte bir takım alanlar, resmi kurumlar kapatıldı, yollar trafiğe kapatıldı. Geniş güvenlik önlemleri alındı. Havada, karada, denizde, her yerde güvenlik tedbirleri alındı. Aslında bir ev sahipliği formatında her şey düşünülüyor. Bir de bunların biliyorsunuz gelmeleri, karşılanmaları, işte dinlenmeleri için otellerine veya kalacakları yerlere götürülmeleri, büyük bir heyet. Bakın ne diyorum, sadece Trump 1000 kişilik heyetle geliyor. Düşünün. Yani diğer NATO üyesi ülkelerin liderleri, onun dışında 100 Dışişleri Bakanı geliyor sevgili izleyicilerimiz. Yani baktığınızda büyük bir kesim ülkemize geliyor. Bu nedenle işte bu güvenlik tedbirleri had safhaya çıkartıldı. Bunu da bence normal karşılamak lazım. Yani siz dünyanın birçok liderini bir arada bir araya getiriyorsunuz. Böyle bir organizasyon gerçekleştiriyorsunuz. Emin olun ki aynı toplantı farklı bir ülkede olsaydı orada da yine aynı hassasiyetler gözetilecekti. Yine güvenlik tedbirleri had safhaya çıkartılacaktı. Yani çünkü liderler kendi ülkelerinde dahi çok müthiş koruma kalkanıyla korunuyorlar biliyorsunuz. Ki başka bir devlete gideceksiniz, farklı bir ülkenin topraklarında kalacaksınız bir de. Yani orada bu güvenlik tedbirlerinin had safhada olması gayet doğal, gayet normal diyelim. Tabii vatandaş, esnaf, işte özellikle trafikte bulunanlar şunu söylüyor. Diyor ki tamam kardeşim olsun ama hani öyle şeyler yapın ki en azından biz trafikte de büyük bir kaos içerisinde olmayalım. Yani o yönlendirmeler doğru bir şekilde yapılsın diye uyarılarda bulunuyordu, taleplerde bulunuyordu sevgili izleyicilerimiz. Tabii protesto etmeye çalışanlar var. Bu bir haktır. Yani protesto da etmek isteyenler var ama hani bu böyle vurdulu kırdılı olaya girilmediği müddetçe tüm dünyada da bunun yeri vardır biliyorsunuz ama gönül ister ki herhangi bir sorun, sıkıntı yaşanmadan, herhangi bir arbede yaşanmadan, buna mahal vermeden, ülkemizi zora sokacak herhangi bir girişim içerisinde bulunmadan şu misafirleri bir günlüğüne de olsa ağırlayıp gönderene kadar
dişimizi biraz sıkmamız gerekiyor diye düşünüyoruz sevgili izleyicilerimiz. Şimdi Beştepe'de öğleden sonra NATO üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları ile İstanbul İşbirliği Girişimi üyesi Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri temsilcileri bir araya gelecek. Aynı saatlerde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde Ayıldız Müşterek Karargahı'nda savunma bakanları için resepsiyon düzenlenecek sevgili izleyicilerimiz. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna resepsiyon ve akşam yemeği verilecek. Akşam programında ayrıca NATO-Ukrayna Dışişleri Bakanları Konseyi çalışma yemeği ile Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları düzeyinde çalışma yemeği gerçekleştirilecek. Liderlerin tamamı Ankara'da bir araya geliyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin kapanış basın toplantısıyla zirve sona erecek sevgili izleyicilerimiz. Sonra tabii o kapanıştan önce de bir hatıra fotoğrafı çekilecek. Erdoğan-Trump görüşmesinde kritik başlıklar var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın zirve marjında baş başa görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Erdoğan-Trump görüşmesinde Kaan Savaş uçağında kullanılacak F-110 motorları, Türkiye'nin F-35 programına dönüş süreci, Suriye ve Gazze'deki gelişmeler gibi başlıkların ele alınması öngörülüyor. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlemesi de planlanıyor denmiş sevgili izleyicilerimiz. Trump yola çıkmış NATO zirvesine katılmak üzere Air Force One uçağıyla ülkemize doğru yola çıktı. Ankara'da kapalı yollar listesi yapıldı, verildi. Öncesinde de duyuruldu sevgili izleyicilerimiz. 6-9 Temmuz tarihleri arasında başta Esenboğa Havalimanı, Ankara Etimesgut Havalimanı'ndan başlanarak geliş gidiş istikametinde tüm makamların kullandığı yol güzergahları ile etkinliğin yapılacağı etkinlik alanları trafiğe kapatılacak. Trafiğe kapatılması kararlaştırılan yolların listesi hazırlanmış. Ankara Çevre Yolu'nun 020 Karayolu Kuzey Ankara bölgesi, Mamak ilçesi Ortaköy mevki bağlantısı ile Yeni Mahalle ilçesi, Yuvaköy yolu arasında kalan bölüm, Mevlana Bulvarı, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Sakıp Sabancı Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Türk Kızılay Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi üzeri ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Marriott Otel, Sheraton Otel, diğer otellerin de yasaklandığı biliyorsunuz sevgili izleyicilerimiz, yollar o alanlara çıkan park yasakları da uygulanıyor. Ankara Valiliği zirve kapsamında trafikte bazı önlem kararları aldı. Bu önlemlerin bazıları da bu sabahtan itibaren uygulamaya geçiyor. NATO zirvesi nedeniyle kullanılacak güzergahlar üzerinde park yasağı kararı verildi. Yola cephesi olan ikametlerin ve iş merkezlerinin müştemilatları önünde ve bahçeler içerisinde, ayrıca taksi duraklarının önünde araç parkı yapılamayacak. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, AVM'ler, umma açık yerler ve marketlerin otoparkları ile araç tamir servisleri, iş yerlerinin otoparkları da yasak kapsamında bulunuyor. Kısıtlama 9 Temmuz tarihine kadar geçerli olacak. İşte park yasağı olan caddeler de var sevgili izleyiciniz. Ankara'da park yasağının olduğu alanlar, Esenboğa Havalimanı, Ankara Edirnemesgut Havalimanı'ndan başlayarak gidiş geliş tüm makamları kullandığı yol güzergahları, az önce yine aktardığımız bulvarlar ve oteller alanında. Motokurye yasağı da var bu arada. Ankara'da belirlenen cadde ve yollarda aynı zamanda motokurye yasağı kararı da alındı. Motokuryelerin 6-9 Temmuz tarihleri arasında giriş yapamayacağı caddeler, az önce saydığımız cadde ve bulvarlar ve otel muhitleri sevgili izleyicilerimiz, oralara kuryeler giremeyecek. Gıda ve ilaç taşıyan araçlara da düzenleme yapıldı. Zirve önlemleri kapsamında gıda ve ilaç taşıyan araçlara ilişkinde düzenleme yapıldı. Gıda maddesi taşıyan kamyonlar 6 Temmuz saat 00'dan 9 Temmuz saat 05'e kadar giriş güzergahlarına göre çevre yolundan İstanbul yoluna katılarak Fatih Sultan Mehmet Bulvarı merkez yönü takiben Rajiv Gandhi Caddesi'nden Gimat yönüne ve Hipodrom Caddesi üzerinden Roma Meydanı ışıklarından U dönüşü yaparak toptancı haline giriş

yapabilecek deniliyor. Esenboğa için NOTAM yayınlandı. NATO zirvesi nedeniyle Esenboğa Havalimanı belli saatlerde hava trafiğine geçici olarak kapatılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Esenboğa Havalimanı'ndaki hava trafiğine geçici kısıtlama getirdiğini açıkladı bu arada. Gördüğünüz gibi hemen hemen her alanda, her noktada ince düşünülmüş güvenlik ve emniyet tedbirleri, uygulamaları önceden planlandığı şekliyle kamuoyuna duyuruldu sevgili izleyicilerimiz. Evet ve umuyoruz, diliyoruz kazasız belasız bu zirveyi atlatırız. Ve zirveden de istediğimiz, isteyeceğimiz lehimize olacak sonuçlarla sonuç elde etmiş oluruz diye umut ediyoruz. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, biliyorsunuz artık geri dönüşüme çok büyük önem veriyoruz. Özellikle biliyorsunuz daha önce Avrupa'da vardı bu. 1 Temmuz itibariyle ülkemizde de meydana, ülkemizde de uygulaması başladı. Doğa uygulaması ile normalde çöpe giden şişeler artık geri dönüşüme kazandırılıyor. Vatandaş uygulamaya yoğun ilgi gösterdi ve kazanç sağlamaya başladı. Yani bu çok geç kalınmıştı biliyorsunuz. Avrupa'da hep gurbetçi vatandaşlarımız hep bunu söylerdi. Yani işte orada sıra beklerler, marketlerde sıra beklerler, marketlerde o şişeleri o cihazlara atarlar. O cihazlara attıkları her ürün için bir bedel hesaplarına aktarılıyor. Onu ya yine market alışverişlerinde kullanıyorlar veya nakit olarak alabiliyorlar gibi uygulama vardı zaten Avrupa'da. Biz de ya neden ülkemizde yok diyorduk o zamanlarda. Yani çok zor değil aslında. Bu uygulamayı ülkemizde de gerçekleştirmek çok zor olmasa gerek demiştik. Nitekim bu konuda yine sevgili yetkililerimiz sanki bu çağrımıza kulak vermişçesine bu uygulamayı 1 Temmuz itibariyle de ülkemizde hayata geçirdi. Baktığınızda aslında ek bir kazanç gibi de gözüküyor. Yani en azından market alışverişinin belli bir bölümünü işte bu geri dönüşüm sayesinde çöpe atacağımıza işte bu ama bakın burada şöyle bir durum var. Yani her istediğinizi oraya atamıyorsunuz. Yani her gördüğünüz pet şişeyi atamıyorsunuz. Üzerinde doğa amblemi olacak. Yani bu amblem olmadığı müddetçe oraya zaten atabiliyorsunuz. Geri dönüşüm makinelerinin önünde kuyruklar oluştu ülkemizde de sevgili izleyicilerimiz. Hem doğaya katkı hem de aile bütçesine katkı olarak da değerlendiriliyor bu. Vatandaşların söylemleri bu yönde sevgili izleyicilerimiz. Şimdi bazı vatandaşların şöyle yaptılar. Hatta bunu sosyal medyalarında da paylaştılar. İşte evet, belli bir borcumuzun belli bir kısmını işte bu vesileyle toplayacağımız bu ürünleri gelip burada bu cihaza atarak hesabımıza aktaracağımız. Çünkü şişe başına 1 lira anladığım kadarıyla veriliyor. Bayağı kazanç sağlamış. Mesela bir vatandaş demiş ki mesai sonrası çok kalabalık oluyor diyor. 3-4 gün önce gelmiştim. 7'de geldim. 8.30'da anca eve gidebildim diyor. Bir başka vatandaş 3 gün önce geldiğimde tamı tamına 90-100 tane vardı. Bu sefer herhalde 100

Vatandaşın kafası karışıyor. Yani acaba güvenilir mi? Acaba bilgilerim sızar mı? Acaba bilgilerim ele geçer mi? Yani bu konuyla ilgili yarın öbür gün bir sıkıntı yaşar mıyım?

işlediğini, ne yapmak gerektiğini bilmiyorsun. Mesela nasıl hesap açacak? Hesap açmadan oraya attığı her şey boşa gidecek. Önce bir kayıt sistemi oluşturacak. Bir kullanıcı adı kullanacak. TC kimlik numarasına da girdiği iddia ediliyor. Ben hala bilmiyorum. Bak ben bile bilmiyorum. Yani hani basın mensubu olarak bu işleri daha çok araştırıyoruz. Biz de bilmiyoruz. Yani nasıl bir işlem yapılacak? Nasıl kayıt işlemi? Herkes şeyden bahsediyor. Evet işte kuyruklar oluştu insanlar. Ya bu insanlar ne yaptı? O sistemi uyguladılar mı? O kayıt sistemini yaptılar mı? Bir kere bunu sormak. Şimdi eğer kaydını yapmadıysan oraya attığın her şey boşa gitti. Yani şöyle boşa gitmez. Parasal olarak sana geri dönüşü olmuyor. O yüzden boşa gitti diyorum. Eğer bir kaydın yoksa, kuydun yoksa. Şimdi bu konu kamuoyuna doğru dürüst anlatılmıyor. Ne denildi? 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek. Ne olacak? Artık geri dönüşümde doğaya gidecek olan, çöpe gidecek olan bazı ürünler geri dönüşüme gidecek. Hem doğayı kirletmemiş olacağız hem de bu vesileyle insanların bütçesine en azından mutfak masraflarının belli bir miktarına eşdeğer bir kazanç sağlanacak. Hep bu anlatıldı. Ama nasıl kazanacak? Ne yapması gerekiyor? Bunlar anlatılmadı. Hala da anlatılmıyor. Ben bir yerde gördüm bu cihazı ama Mersin'de. Nerede gördüğümü hatırlamıyorum işin açıkçası. Şimdi her yerde var mı onu da bilmiyorum. Nerelerde var, nerelerde yok onu da bilmiyoruz. Ama bir yerde gördüm ben bu cihazı. Henüz daha Temmuz ayından önceydi sanırım. Tabii ki doğal olarak daha faaliyete girmemişti ama cihazı görmüştüm. Ama nerede gördüğümü inanın ki hatırlamıyorum. Ya Erdemli'de gördüm ya Mersin'de bir yerde gördüm ama nerede gördüğümü hatırlamıyorum. Peki bu her yerde olacak mı? Şimdi bir kere atacağınız su şişesinin boyutu da önemli. Yani böyle her boyutu koyamıyorsunuz oraya. Veya şişe veya işte kutu. Artık neyse. Şimdi kimse bunu çok net bilmiyor. Bir sistem oluşturduk ama bu sisteme de palas pandıras girdik. Bunu hep yapıyoruz. Maalesef hep yapıyoruz. Yani bu konuyla ilgili detaylı bilgilendirmeler. Ya ben isterdim ki keşke bu uygulama başlamadan önce, 1 Temmuz'dan önce bununla ilgili bir kamu spotu düzenlensin. Nasıl sisteme nasıl entegre olunacak? İnsanlar bu sistemden nasıl faydalanacak? Ne yapması gerekiyor? Hangi ürünleri kullanması gerekecek bu cihazda? Hangi ürünleri kullanmaması gerekecek? Bunları bir ayırt etmemiz lazım. Çünkü bunda büyük bir karışıklık yaşayacağız. Çünkü herkes artık yolda gördüğü her pet şişesini alıp getirecek. Oysa o getirilen her pet şişenin üzerinde doğa amblemi olması şartı var. Yani o doğa amblemi olmayan şişeler kabul görmüyor. Peki bundan kaç kişinin haberi var? Bu nedenle biraz daha bu sistemi anlatmakta fayda var sevgili izleyicilerimiz. Şimdi hangi ambalajlar geri dönüşüm sistemine dahil oluyor? Ambalajın iade sistemine dahil olabilmesi için dediğim gibi doğa kodunun ve doğa ambleminin bulunması gerekiyor. Aynı zamanda ürünün bütünlüğünün bozulmaması gerekiyor. Geri dönüşüm hareketinin ekonomiye 30 milyar liralık katkı sağlaması. Yani hani formunu koruyacak o aldınız atıyorum işte su içtiniz. Onun şişesini bozmayacaksınız. Yani hani bazen basıyoruz, küçültmeye çalışıyoruz. Onu kabul etmiyor sistem. Ya yani o formunu bozmayacak. Orijinal formunu bozmayacak. Onu o şekilde istiyor sistem tabii ki sevgili seyircimiz. Şimdi bizler de biraz bu konuyu araştıracağız. Nerelerde var? Giriş yapın diyor ki önce lütfen şişelerinizi yerleştirmek için giriş yapın diyor. Önce bir giriş yapıyorsunuz sisteme. Giriş yaptıktan sonra siz ürünlere kabul gören ürünleri yerleştiriyorsunuz. O içeri alıyor makine ve hesabınıza orada görüyorsunuz zaten. Orada görüyorsunuz hesabınıza totalde neyse onu aktarıyor. Onu da hesabınızda görüyorsunuz. Ama işte önce bir giriş kaydı oluşturmanız gerekiyor. Öncesinde bir giriş kaydı. Şey gibi düşünün. Bankamatikte nasıl herhangi bir şifreniz varsa bir banka uygulaması aplikasyonu kullanıyoruz ya mesela telefonlarda. İşte önce ne yapıyoruz? Bir kayıt oluşturuyoruz. İşte TC kimlik numaramız işte şifre belirlememizdi falan.
Muhtemelen

0: Aynen öyle bir sistem. Bu da öyle. Bir şifremizi giriyoruz. Sonra veriyoruz. Yani bunu yapmadan o geri dönüşümden vatandaş olarak hani katkıyı kullanamıyoruz. Bunu da duyuralım. Bununla da ilgili gerekli böyle detaylı çalışmayı yapalım biz de. Bir sonraki programımızda nasıl yapılması gerektiğiyle, kaydın nasıl yapılmasıyla ilgili onu da sizlerle paylaşalım. En azından bizim de böyle bir katkımız olsun. Birbirimize yardımcı olalım. Bilen varsa zaten lütfen bizlerle paylaşsın. Bize yorumlarla, mesajlarla anlatsın en azından şu saat itibariyle. Biz de kamuoyuyla paylaşmış olalım. Evet, şimdi Ali Gürkan Şamiloğlu'na gideceğiz gündeme dair bilgileri almak üzere. Ve ben sözü hemen Ali Gürkan Şamiloğlu'na bırakıyorum.
1: Merhaba, günaydın. İçer TV ve Esen TV seyircilerine sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyorum efendim. Ve şu saat itibariyle gündemde öne çıkan konular neler? Onlara bir değinelim. Şimdi malum bugün Ankara'da NATO zirvesi başlıyor. Hatta başladı NATO zirvesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde bugün başlayan NATO zirvesine çok sayıda ülkenin devlet başkanı ve hükümet başkanları ve yanlarındaki ekiplerle birlikte binlerce kişi katılıyor. Sadece Donald Trump 1000'den fazla sayıda kişinin yer aldığı ekibiyle Türkiye'ye gelecek ve geliyor, NATO zirvesinde yer alacak. Tabii NATO zirvesi önemli. Dünyanın gözü bu zirvede. Yeni bir şekil almaya çalışan dünyanın geleceğiyle ilgili kararların bu zirvede onaylanacağı, bakın alınacağı demiyorum, onaylanacağı iddia ediliyor. Şimdi tabii bu zirvede Ukrayna-Rusya savaşı, Avrupa Birliği'nin güvenliği, savunma harcamalarının arttırılması, NATO'nun geleceğine ilişkin, genişlemesine ilişkin kararlar masaya yatırılacak. Ayrıca tabii bölgemizde Suriye, İran, Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bu bölgeleri de ilgilendiren, hatta Kafkasya'yı da ilgilendiren sorunlar da NATO zirvesinde ele alınacak. NATO zirvesinde ikili görüşmeler de gerçekleştirilecek. Birçok hükümet ve devlet başkanı ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Sayın Cumhurbaşkanı da tabii ikili görüşmeler yapacak. Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere birçok ülkenin devlet başkanı ve hükümet başkanlarıyla görüşecek kendileri ve tabii ticaretin özellikle arttırılması amacıyla, savunma işbirliğinin arttırılması amacıyla önümüzdeki süreçte varılması muhtemel olan ortak kararların ön görüşmeleri Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bugünkü ve yarın da devam edecek olan NATO zirvesinde görüşülecek efendim. NATO zirvesiyle ilgili tabii ayrıntılara da haber bültenlerimizde yer vereceğiz. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önceki dönem Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir süredir Mersin'de ve Mersin'de çeşitli temaslarda, ziyaretlerde bulunuyor. Son olarak Sayın Tatar Anamur ilçesindeydi. Anamur ilçesinde Adalet Sarayı'nı ziyaret etti. Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'yla bir araya geldi. İlçe Kaymakamlığı'nı ziyaret etti. Sayın Kaymakam Kemal Duru'yla bir araya geldi ve çeşitli iş dünyasıyla ve siyasi dünyayla ilgili Anamur'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Sayın Tatar'ın ziyaretleri bugün de devam edecek. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer de tabii Mersin'de Büyükşehir Belediyesi'nin projelerini geliştirmeye ve projelerini anlatmaya devam ediyor. Sayın Seçer'in de katılımıyla Tarsus ilçesinde dün Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı. Ve Tarsus Şelalesi'nin yanı başında inşa edilecek olan merkezin Tarsus'un köklü tarihi ve zengin kültürel birikimini yansıtması, sanatın ve sosyal yaşamın bir buluşma noktası olması amacıyla bu tesisin temelini attıklarını dile getirdi konuşmasında. Ayrıntılar yine haber bültenlerimizde yer alacak. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer. Şimdi AK Parti Mersin Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyesi Ali Kıratlı, Mezitli Devlet Hastanesi inşaatının tamamlandığını, tıbbi ve biyomedikal cihazların da yerleştirildiğini ve Mezitli Devlet Hastanesi'nin 2026 yılı sona ermeden hizmete açılacağını açıkladı. Bu da Mersin için önemli bir gelişme. Sağlıkta Mersin'in Mut ilçesi Devlet Hastanesi'ne yeni başhekim atandı. Mut Devlet Hastanesi Başhekimi Hüseyin Özel'in yan dal uzmanlığı eğitim almak için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenime başlaması üzerine boşalan başhekimlik görevine ilçe sağlık müdürü uzman doktor Özkan Özay atandı değerli seyirciler. Ve tabii yine Hakimler ve Savcılar Kurulu 2026 yılı adli ve idari yargı ana kararnamesi kapsamında Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Gürkan Özkaynak resmen görevine başladı. Sayın Özkaynak da Maraş Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Tarsus'a atanmıştı efendim. Şimdi asayişle ilgili de önemli gelişmeler var. Şöyle ki şimdi Mersin Akdeniz ilçesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan bir personelin, bir memurun, bir personelin kurum bünyesinde usulsüzlük ve kamu zararına yol açılan çeşitli işlemler yapıldığı iddiasıyla resmen savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan bir memur, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Akdeniz'de usulsüz işlemlerde bulunulduğu ve kamu zararına yol açıldığı gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı da Akdeniz Kaymakamlığı'ndan soruşturma izni istedi. Akdeniz Kaymakamlığı da soruşturma iznini verdi ve ön soruşturma başladı. Bu da önemli bir durum. Şimdi ayrıca tabii zaman zaman sosyal medyada görüyoruz, başta İstanbul olmak üzere ve son dönemlerde yaz sezonunun başlamasıyla işte Bodrum, Marmaris, Çeşme gibi, Fethiye gibi turistik bölgelerde çeşitli restoranlarda, içkili mekanlarda, hatta kafelerde, hatta plajlarda bile çok fahiş fiyatlara satılan ürünler olduğunu ve iki kişinin bile bir plajda, bir kafede, bir lokantada birkaç saat değil birkaç dakika geçirdikten sonra bile 10 bin, 20 bin, 30 bin TL yedikleri iki parça şey, içtikleri iki bardak şey para ödediklerine dair adisyonları yazar kasa fişlerini, faturaları sosyal medyada görüyoruz. Son dönemlerde de Mersin'de Silifke ilçesi Narlıkuyu bölgesindeki restoranlarda ve kafelerde yine fahiş fiyat ödeyen vatandaşlar da paylaşmaya başladılar adisyonları, fişleri, faturaları. Tabii bunun üzerine de Ticaret İl Müdürlüğü inceleme başlattı. Ticaret İl Müdürlüğü o bölge başta olmak üzere birçok turistik tesiste, turistik bölgelerde bulunan tesislerde fahiş fiyat incelemesi başlattı. Kusurlu bulunan işletmelere ceza yazıldı. Kusurlu olmayan işletmelerde uyarıldı. Bu da önemli bir gelişme. Asayiş alanında şimdi çok ciddi ve dikkat çeken bir durum var. Şöyle, Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'nde görev yapan doktor, öğretim görevlisi Fatih A. isimli bir kişinin Amerika Birleşik Devletleri borsasında yüksek kazanç vaadiyle aralarında ünlü cerrahların da bulunduğu çok sayıda sağlık çalışanını tam 225 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı. Ve bu kişi yurt dışına kaçmış durumda, soruşturma devam ediyor. Devam edelim, ulaşabileceğimiz bir sporla ilgili de bir güzel haber var. Amilli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri birinci tur C grubundaki 6. ve son maçında İsviçre'yi konuk etti. Amilli erkek basketbol takımı İsviçre'yi 95-72 mağlup etti ve Dünya Kupası yolunda sağlam adımlarla ilerliyor. 6'da 6 yaptı. Hiç yenilmedi. Milli erkek basketbol takımımız başarılar diliyoruz. Söz Tekin Narşap'ta teşekkür ediyorum.
0: Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gökhan Şamiloğlu'na ve

Hemen gazetelere geçip Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri gazetelerin ilk sayfalarıyla değerlendirelim. Ve ilk gazetemiz akşam. Avunmamız Türkiye ile güçleniyor, savunmamız diyor sevgili seyircilerimiz. NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin NATO için önemli ve ittifakın en büyük askeri güçlerinden biri olduğunu vurguladı. Savunma için ihtiyacımız olan malzemeyi Türk savunma sanayi karşılıyor. Türkiye'nin NATO bünyesindeki birçok ülkeye savunma sanayinde destek sağladığını vurgulayan Rutte, ABD'nin de Türkiye'nin savunma sanayi kabiliyetlerine ve projelerine yönelik ciddi ilgisi bulunduğunu kaydetti. Ankara'nın zirveye mükemmel bir ev sahipliği yaptığını belirten Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar her şey mükemmel, ev sahiplerimizin misafirperverliğinden çok etkilendim dedi. Ve NATO'ya özel TOG limuzin. 10 adet TOG limuzin NATO zirvesinde liderlerin ulaşımında kullanılmak üzere hazırlandı. Kırmızı, beyaz ve turkuaz renkli araçlar belirlenen protokol güzergahları arasında görev yapacak deniyor. Ve külliyede kritik zirve. Donald Trump 17 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret edecek. İlk ABD başkanı olacak. Erdoğan ve Trump bugün bir araya gelecek. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı Ankara'daki NATO zirvesine gidiyorum diyen Trump bugün öğleden sonra Ankara'da olacak. Karşılama töreni sonrası baş başa görüşecek Erdoğan ile Trump'ın ikili ilişkiler ve küresel gelişmelerle F-35 ve Katsa konularını da ele alması bekleniyor. Ve Cumhuriyet gazetesi, özel Silivri'de biz kararı çoktan verdik mesaj verildiğini belirterek sert çıktı, adalete meydan okuyorlar diyor. Duruşmaları izleyen seçilmiş Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel duruşma çıkışı sandalyenin üstünde açıklamalarda bulundu. Bir günde 3 duruşmayla savunmanın itibarsızlaştırılmak istendiğini söyleyen Özel, burada yapılan ne yargılamadır ne adaleti aramadır olan şey rejimin adalete meydan okumasıdır ifadelerini kullandı. Ve Diriliş postası, Ankara dünya sahnesini kurdu, NATO'nun rotası Türkiye'den çiziliyor. Dünya güvenlik mimarisinin en kritik toplantılarından biri için gözler Ankara'ya çevrildi. 22 yıl sonra Türkiye'de yapılacak NATO Liderler Zirvesi sadece diplomatik bir buluşma değil, Türkiye'nin küresel sistemde yükselen ağırlığının ilanı olacak. Ve Hürriyet gazetesi, Ankara'nın 9 mesajı diyor. ABD Başkanı Trump bugün Ankara'da olacak. Türkiye, Trump ile Erdoğan arasında yapılacak görüşmenin gündemi oldukça yoğun. Türkiye Kaan motorundan Netanyahu'ya, Ukrayna'daki savaştan Avrupa ordusuna kadar 9 kritik konuyu masaya getirecek. ABD'nin Türkiye'ye yönelik uyguladığı Katsa yaptırımlarının yer aldığı dosya kapatılsın. Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan'da kullanılacak motorların satışına izin verilsin. Türkiye'nin F-35 programına dönüşünün yolu açılsın. F-16'ların modernizasyonu için süreç hızlandırılsın. Türkiye ile ABD Suriye'deki birlikte çalışmaya devam etmeli diyor. NATO'daki külfet paylaşımını Türkiye'de savunuyor. Ancak Avrupa Türkiye'yi dışlayan bir güvenlik şemsiyesi oluşturmamalı. Bölgedeki istikrar Netanyahu'nun çıkarlarına kurban edilmemeli. Rusya ve Ukrayna savaşında Alaska mutabakatına uyulmalı. Akkuyu nükleer santralini inşa eden Rosatom'un el koyulan 2 milyar doları serbest bırakılabilir diyor sevgili seyircilerimiz. Ve Karar Gazetesi, Trump'a Avrupa mektubu. 36. NATO zirvesi bugün Ankara'da başlıyor. Zirve öncesi AB Komisyonu Başkanı ile NATO Genel Sekreteri ortak bir makale yazarak Avrupa NATO'su mesajı verdi. ABD'ye bağımlı savunma sistemi döneminde geride kaldığına vurgu yapıldı. Gözler Avrupa'nın hamlesine, Trump'ın vereceği cevapta. Ve Korkusuz Gazetesi. Korkusuz Gazetesi'nin ilk sayfasına baktığımızda emekli maaşı 23.000, promosyon 30.000 diyor. Utanç verici maaş zamlarıyla hüsran yaşayan emekliler yine banka dolaşacak. Emekli maaşlarına yapılan %17.7'lik zammın ardından bankalar promosyonlarını güncelledi. Bazı bankalar emekli maaşından daha fazla promosyon ödemesi yapıyor diyor.

0: Türkiye ordusu ve konumuyla ittifakın tam merkezinde dedi. Ve Milliyet gazetesi mesaisi Beştepe diyor. NATO Liderler Zirvesi marşında 17 yıl aranın ardından bugün Türkiye'ye gelen ilk ABD başkanı olacak Trump, başkentteki 28 saatinin en az 12'sini zirvenin yapılacağı Beştepe'de geçirecek. Ve Sabah gazetesi, NATO'nun sorunlarını Türkiye çözer. Dünyanın gözü Ankara'daki NATO'nun en kritik zirvesinde, uluslararası kamuoyu Avrupa ile ABD arasındaki krizin çözümünde Başkan Erdoğan'ın etkin, dengeli diplomasisine ve Türkiye'nin arabuluculuk rolüne güveniyor. Ve Sözcü gazetesi, Kurtuluş Savaşı'nı müfredattan çıkarma kararını iptal edin. Adını Atatürk koydu. Değiştirmek tarihimize ihanettir. Büyük Önder, emperyalizmi yenip bağımsız bir ülke kurdu. Bu zafere de 1933'te Kurtuluş Savaşı adını verdi. Bir asır sonra bu ismi silmeye kalkan Milli Eğitim Bakanı'na öfke yağdı. Ve Takvim Gazetesi, NATO 3.0 yükleniyor. NATO Ankara Zirvesi'nde bugün yeni bir sayfa açılacak. 3.0 devriyle birlikte yeni bir ittifak ruhu başlayacak. Mücadele dönemi bitecek. Savunma sanayi ve caydırıcılık öne çıkacak. Tüm dünyanın odaklandığı NATO 3.0 Ankara Zirvesi'nde ana gündem teknoloji ve sorumluluk paylaşımı olacak. Özellikle insansız sistemler, siber güvenlik ve ortak caydırıcılık ekseni masaya yatırılacak. Uzay savunması ve otonom sistemler tartışılacak. Avrupalı müttefikler yatırım bütçelerini artıracak. Savunma sanayinin yapı taşları için onlarca milyar dolarlık yeni anlaşmalar imzalanacak. Ve son gazete Türk Gün, NATO'nun rotası Ankara'da çizilir. 22 yıl aranın ardından NATO zirvesi bir kez daha Ankara'da dünya basını Türkiye'nin savunma sanayindeki atılımları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki yakın ilişkilere dikkat çekerek NATO'daki konumun güçlendiğini bildirdi. Evet ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik sevgili izleyicilerimiz. Yarın aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın hoşça kalın.
1: Tanıyan beni.
2: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.
3: Reklam tanıtır.
4: Anladım. Arkadaşlar klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
5: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizi

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim

0: Bizim hattımız
1: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak ve kırsalda üretimi güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği destek projelerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Günlar'da eski otogar alanında düzenlenen tarımsal destek dağıtım töreninde üreticilere domates fidesi, toz kükürt, leklek fasulye tohumu, sulama borusu, süt soğutma tankı ile makina ve ekipman desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mut ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu yollar sunmak amacıyla birçok bölgede sati asfalt ve sıcak asfalt çalışmaları yürüttü. Çalışmalar kapsamında kış aylarında etkili olan yoğun yağışlara bağlı afet sebebiyle oluşan deformasyonların giderilmesi için kırsal mahallelerde bakım ve asfalt uygulamaları gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlıklı nesillere merhaba sloganıyla sürdürdüğü hamile bakım sütü projesi kapsamında 2021 yılından bu yana 98 bin paket sütü anne adaylarına ulaştırdı. Mersin genelinde hamile kadınlara 45 günlük periyotlarla ulaştırılan 12 paketlik süt desteği hem anne hem de bebeğin ihtiyaç duyduğu kalsiyum ve besin desteğinin karşılanmasına yardımcı oluyor. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen öğrenciler için kapsamlı bir program hazırlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitim, kültür, sanat, spor ve sosyal etkinlikleri bir araya getiriyor. Büyükşehir yaz boyunca kurs merkezlerinden okuma salonlarına, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nden Aratos Matematik Evi'ne kadar birçok noktada çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetler düzenleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Hamzabeyli Mahallesi'nde bulunan köyümüz atölyede köy şenliği düzenlendi. Şenlik, üretici kadınların ekonomik olarak desteklenmesine katkı sunarken, sosyal yaşamın canlanmasına ve vatandaşların bir araya gelmesine de önemli katkı sundu. Şenliğe katılan Mersin'den Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, üretici kadınlarla sohbet ederek el emeği ürünlerden alışveriş yaptı. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta.

0: önemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
10: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
11: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
12: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
12: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
12: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: sunumuyla Haber Merkezi başlıyor.
1: İçerti ve Sanri Radyo ortak yayınında birlikteliğimiz devam ediyor. Haber Merkezi'nde Ankara'ya bakacağız. Çünkü Ankara'da çok çok önemli bir zirve var. 36.sı düzenlenen NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi kapsamında devlet başkanları Ankara'ya gelmeye devam ediyor. Öte yandan dünyanın adeta gözü kulağı Ankara'da olacak. İkili temaslar ve buradan verilecek mesajlar çok çok önemli. 36.sı düzenlenen NATO devlet ve hükümet başkanları zirve kapsamında Ankara'ya liderlerin gelişi devam ediyor. Zirve çerçevesinde Kanada Başbakanı Mark Carney ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak Ankara hava alanına iniş yaptı. Carney'i havaalanında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek karşıladı. Evet. Tabii ki Donald Trump çok önemli. ABD Başkanı bu zirveye katılım göstereceğini daha önce de ifade etmişti. Ve hatta NATO'ya biraz da, yani NATO üye ülkelere biraz da sitem ederek bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hatırı için yapacağını duyurmuştu. Tabii çok çok önemli bir zirve, dünya gündemine Türkiye'yi taşıyacak. Öte yandan Türkiye'nin çağdaş yüzünü de dünyaya gösterme bakımından çok önemli bir etkinlik. Zirve ile ilgili gelişmeleri, önemine dair evet, bu temasların altını çizeceğiz. Ankara'ya gideceğiz. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı canlı yayınla bizimle birlikte olacak. Telefon bağlantısı kuracağız ve zirvenin Türkiye için önemine ilişkin bir söyleşi yapacağız. Evet. Tabii ki ikili görüşmeler burada çok çok önemli. Hiç kuşkusuz Ukrayna-Rusya savaşı, ABD-İran savaşı, İsrail'in uzlaşmasız tutumu, bunlar hepsi zirvede yer alacak. Evet, arkadaşlar hazır mı? Evet, Ankara'ya gidiyoruz. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı şu anda telefon bağlantısıyla hattımızda. Sayın Kıratlı, yayınımıza hoş geldiniz efendim.
2: Merhabalar Kemal Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Türkiye için çok önemli, adeta Türkiye dünyanın vitrinine çıkacak. Bugüne kadar yapılan hazırlıklar Türkiye'nin NATO buluşmasına ne kadar önem verdiğini de ortaya koydu. Gelinen noktada Türkiye adına bu zirve ne ifade ediyor efendim?
2: Öncelikle sizin vesilenizle bizleri dinleyen bütün hemşehrilerimize, kıymetli vatandaşlarımıza hürmetlerimi, saygılarımı sunuyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Tabii 2026 NATO zirvesi tek bir açıdan değil, birkaç açıdan değerlendirilmesi gereken çok önemli bir organizasyon. Özellikle NATO zirvesinin Türkiye'de, yani Ankara'da düzenlenmesi yalnızca diplomatik bir organizasyon değil, onu ifade edeyim. Ülkemizin uluslararası konumu, yine güvenliği ve savunma sanayi açısından da hakikaten stratejik bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz biz. Tabii zirveye NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları ve çok sayıda temsilcilerin de katılıyor olması hem ülkemizin tanıtımına hem de bu zirvenin ne kadar önemli olduğunun işareti. Cümlemin başında da söylemiştim, sadece Türkiye açısından değil birkaç açıdan bakmak lazım diye. Biz Türkiye açısından bakacak olursak ilk etapta tabii bu NATO zirvesi Türkiye'nin, yani ülkemizin NATO

0: içindeki güçlü ve vazgeçilmez bir konumunu bir kez daha ortaya koyuyor. Yani yine baktığımızda 32 ülkenin, yani çok önemli ülkeler ki başta Amerika olmak üzere 32 ülkenin liderini aynı masa etrafında buluşturmak ülkemizin diplomatik ağırlığını da açık bir şekilde ortaya koyuyor. Yine bununla beraber ülkemiz için savunma sanayi alanındaki özellikle yerli ve milli kabiliyetlerin uluslararası platformlarda tanıtılması için çok önemli fırsatlar sunacak bu zirve. Az önce siz de cümlenizde ifade ettiniz. Karadeniz, işte Orta Doğu, Afkasya ve Akdeniz gibi kritik bölgelerde Türkiye'nin üstlendiği stratejik rolü bir kez daha görünür hale getirecek. Bütün dünya bunu görüyor ama bir kez daha hissettirmiş olacağız. Başta terörsüz Türkiye süreci olmak üzere terörle mücadele, yine bölgesel istikrar ve küresel güvenlik konularında da Türkiye'nin tezlerini doğrudan dünya liderlerine anlatma imkanı sağlayacak bu zirve. Tabii bir de bunlar bizim açımızdan ilk etapta ülkemiz için, ülkemiz tarafından, Türkiye tarafından bakınca söyleyeceklerimiz. Tabii dünya açısından da baktığımızda siz de cümlenizin başında ikrar ettiniz, siz de buyurdunuz. Özellikle bölgemizde ve dünyada son dönemde çok önemli gelişmeler oluyor. Savaşlar, buna benzer maalesef hayatı olumsuz etkileyen süreçler. Bunlardan bir tanesi Rusya ve Ukrayna Savaşı. Dünya açısından da Rusya-Ukrayna Savaşı, yani Orta Doğu'daki gelişmeler, işte İsrail'in, terör devleti İsrail'in, başta Filistin, Gazze, Lübnan, Suriye, İran'da yapmış olduğu insanlık suçları, katliamlar, yani kısaca müdahale edecek olursak Orta Doğu'daki gelişmeler ve küresel güvenlik mimarisinin de geleceği bize göre zirvenin temel gündem maddelerini oluşturuyor. Yine NATO'nun savunma harcamaları, ortak caydırıcılık kapasitesi ki Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta dile getiriyor. Dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür diye. Özellikle ortak caydırıcılık kapasitesi ve savunma sanayi işbirliklerine de ilişkin yeni kararların alınmasını bekliyoruz. Evet. Yine NATO ittifakının geleceğine yön verecek stratejik yol haritasının da şekillenmesi açısından kritik bir zirve olarak görüyoruz. Yani özetle şunu diyebilirim. Bu zirve Türkiye'nin sadece ev sahibi olduğu bir toplantı değil Kemal Bey. Aynı zamanda küresel diplomasinin yani merkezinde yer aldığını, bölgesel ve uluslararası güvenliğin şekillenmesinde de söz sahibi bir ülke olduğunu gösteren çok önemli bir platform ve organizasyon. Bizim açımızdan kısa cümlelerle özetlersek bunları ifade edebilirim. Evet.
1: Sayın Kıratlı, zirve öncesinde muhalefet parti liderleri ve yöneticilerinin zirvedeki hazırlıklarla ilgili tepkileri vardı. Neredeyse Türkiye Büyük Millet Meclisi kapatılacak şeklinde zirvenin bir şekilde küçümsendiğine dair bir izlenim de oluşturulmaya çalıştırıldı. Gelinen noktada bu zirvenin başarılı olması hani deyimle dört dörtlük şekilde gerçekleşmesi Türkiye için çok önemli ama eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Zirve öncesindeki öyle, hazırlıklarla ilgili.
0: Bir kere yapıcı olan bütün eleştirilere kapımız da gönlümüz de açık. Biz istişare kültürünü seven insanlarız. Ama bu eleştirilerin altında eğer herhangi bir yapıcı niyet yok, tamamen siyasi bir polemikle yapılıyorsa bunları da anlayabilecek siyasi tecrübeye ve zekaya sahibiz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız farklı ülkelere gittiğinde nasıl karşılandığını hepimiz görüyoruz, izliyoruz. En son Türkiye Cumhuriyetler'de nasıl karşılandığını, o yolların boşaltılarak Sayın Cumhurbaşkanımızın o yollardan konvoyolar eşliğinde nasıl geçtiğini hepimiz gördük ve gururlandık. Şimdi nihayetinde Türkiye hakikaten çok tarihi bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Yine ifade ediyorum, başta

0: Amerika Birleşik Devletleri başkanı olmak üzere 32 ülkenin başkanını ve devlet başkanlarını ve temsilcilerini ülkemizde ağırlıyoruz. Tabii ki bu ülkenin bir kere güvenliği çok kıymetli. Buradan dünyaya bir mesaj veriyoruz. Bakın Türkiye artık kendi sınırlarından ibaret değil. Bugün Türkiye Rusya-Ukrayna savaşında barışı önceleyen ve iki devletle de görüşebilen belki de dünyadaki tek devlet diyebiliriz. Tek lider diyebiliriz Sayın Cumhurbaşkanımız. Yine özellikle İran savaşında yapmış olduğu diplomatik görüşmeler ve İran savaşının sonlandırılmasına barışa yönelik yaptığı hamleler Türkiye'nin herkesin malumu. Tabii bu kadar önemli gelişmeler yaşanırken, Türkiye'de böyle bir önemli zirve yapılırken elbette ki bu zirvenin güvenliği bizim için çok önemli. Ve burada özellikle meclisin tatil edilmesi meselesi o değilse, meclis sadece bir haftalığına yani salı, çarşamba ve perşembe günü için tatil edildi. Yani meclis sanki öyle bir algı yaratılıyor ki meclis tamamen kapatıldı. Öyle bir dünya yok. Bugün bir siyasi partinin yani kendi içimizdeki Türkiye'de grubu bulunan, mecliste grubu bulunan bir siyasi partinin bir genel kurulu olduğunda da bir nezaket göstererek meclisi tatil edebiliyoruz günübirlik veya birkaç günlüğüne. Türkiye bu kadar büyük bir organizasyona ev sahipliği yaparken 3 günlük meclis çalışmasının hayatı olumsuz etkilemeyeceğini ama özellikle zirvenin yapılacağı başkentte Ankara'da güvenlik önlemlerinin üst düzeyde olması gerektiğini hepimiz herhalde tasvip ederiz. İnşallah kazasız belasız ülkemizin hayrına olacak anlaşmalarla, görüşmelerle, diplomasiyle bu süreci atlatacağız ve süreci sonlandıracağız. Artık Türkiye eski, hasta, yaşlı, sözü geçmeyen bir ülke değil bakın. Türkiye, ben geçenlerde sosyal medyada da paylaştım. Türkiye'nin dünyanın farklı noktalarında liderler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyor. Onu da şu cümlelerle ifade etmiştim. Diller, lehçeler farklı olsa da değişmeyen tek bir şey var. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler Erdoğan diye. Nerede bir savaş görseniz o savaşın bitirilmesi noktasında azami gayret sarf eden bir ülke var, bir lider var. Nerede bir mazlum görseniz onun sesini dünyaya duyurmaya çalışan bir ülke, bir lider var. O yüzden Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye aman dileyen, Türkiye yardım alan değil. Türkiye yardım eden, yani alan el pozisyonundan veren el durumuna geçmiş. Aynı zamanda dünyada söz sahibi bir ülke. O yüzden bu zirve hiç kıskanılmaya, haset edilmeye gerek yok. Cumhurbaşkanımızın siyasi ahlakında, bakın diplomasi çok önemli bir yer tutuyor. Muhalefet partilerine bakıyoruz, başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere. En ufak fırsatı bulduklarında ülkemizi uluslararası arenada şikayet etmekten geri durmuyorlar. Oradan da medet umuyorlar. Halbuki AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte bizim öyle bir derdimiz yok. Biz ülkemizi uluslararası arenada Türkiye'nin marka değerini nasıl yükseltiriz? Türkiye'yi uluslararası platformlarda nasıl yüceltiriz? Bayrağımızı daha yukarıya nasıl çekeriz? Türkiye'yi nasıl daha fazla söz sahibi ülke yaparız? Biz bu mücadelesini veriyoruz. İnşallah kazasız belasız da bu süreci sonlandıracağız.
1: Evet, çok çok teşekkür ederiz Sayın Kıratlı. Çok sağ olun.
0: Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Evet, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı telefon hattımızda idi ve tabii ki NATO zirvesinin önemine ilişkin açıklamalar yaptı. Türkiye işte böylesi etkinliklerle dünya kamuoyunun önüne geliyor. Şimdi bütün devlet ve hükümet başkanları Ankara'da buluşuyor. Demek ki Türkiye'de terör tehdidi yok. Türkiye bir Orta Doğu ülkesi değil. Çağdaş bir ülke ve bu tip etkinliklerin, zirvelerin en önemli kısmı yabancı yatırımcının güvenini sağlıyor. Evet, yabancı yatırımcı şuna bakıyor. Yatırım yapacağım ama bu ülke ne kadar güvenli? İşte Bunun cevabı

36.sı yapılacak olan NATO zirvesi. Bu Türkiye için, hani siyaseti bir tarafa bırakalım, çok önemli bir gelişme. Amerika Başkanı Donald Trump hatıra binaen, çünkü NATO'yu çok eleştirdi, bizi yalnız bıraktı dedi İran ile savaş esnasında NATO. NATO'dan çıkmayı bile göze aldığını ifade etti. Evet, sağduyulu davrandı dünya ülkeleri. Bu kirli savaşın bir parçası olmama noktasında önemli bir tutum ortaya koydu. Şimdi Türkiye'nin, hani NATO diyoruz da, ikinci en büyük ordu. Birinci Amerika, ikinci Türkiye. En büyük, en güçlü ordu. Şimdi bunun teyidini de tabii kim yapacak? İster istemez NATO Genel Sekreteri Rutte, NATO Türkiye'nin gelişmiş savunma sanayinden büyük fayda sağlıyor. Evet, gelişmiş savunma sanayimizden. Bak, ne kadar önemli bir konu. Şimdi bunları söylerken ya iktidarı övüyor gibi bir algı kesinlikle oluşmasın. Bunu NATO Genel Sekreteri söylüyor. Türkiye'nin savunma sanayisinin geliştiğini NATO Genel Sekreteri Rutte söylüyor. Bu çok önemli. Evet, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Türkiye'nin gelişmiş savunma sanayisinden büyük fayda sağlıyor. Aselsan da bunlara bir örnek dedi. Evet, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesinden önce Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında Avrupa ve Kanada'nın son dönemde savunma harcamalarında kayda değer artış sağlandığını belirterek ittifakın caydırıcılığını güçlendirmek için yatırımları hız kesmeden devam etmesi gerektiğini söyledi. Rutte, son bir yılda Avrupa ve Kanada'nın temel savunma harcamalarının %20 arttığına dikkat çekerek 2025 ve 2026 yıllarında baktığımızda 258 milyar dolarlık ek yatırımdan bahsetmek mümkün. Bu trend devam ediyor. Daha fazla güce, daha fazla kaynağa ve çok daha güçlü bir savunma sanayi temeline ihtiyacımız var dedi. Evet. Şimdi Türkiye'nin savunma sanayindeki son yıllardaki gelişmesi hem Türk ekonomisine de ihracat noktasında çok önemli değerler kattığı gerçeğini de ifade ederek söylüyorum. Caydırıcılık. Yani bir zamanlar malumunuz o SİHA'larla, İHA'larla ilgili küçümseyen bazı kesimler vardı. O sözleri de söylüyorlardı. Yani ne olacak? İşte nihayetinde maket uçak gibi falan. Hayır, öyle değil. Savaş konsepti değişti artık. Bakın, bugün Teressüt Türkiye sürecinde eğer terör örgütü PKK ve onun tabii ki yandaşları adeta diz çökme noktasına gelmişlerse, eğer bunun en önemli nedeni insansız savaş uçaklarına, araçlarına Türkiye'nin sahip olması. Evet, %100 yerli ve milli, dışa bağımlı değil, dışarıdan kontrolü mümkün de değil. Eskiden kırsalda, özellikle dağlık alanlarda barınabilen PKK'lı teröristler artık barınamıyorlar. Oralara devamlı, değil mi, vatan evlatları, askerlerimizi gönderiyor idik. Ve yukarıdan çatışma esnasında çok şehitler veriyorduk. O yukarıdan açılan ateşler neticesinde. Kolay değil bir zirveye çıkmak, teröristleri etkisiz hale getirmek. Ama şimdi buna gerek kalmadı. İnsansız hava araçlarıyla bunu çok kolay bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri yerine getiriyor. Evet, şimdi gerek Ankara'daki NATO zirvesi,

0: gerekse gündemde öne çıkan konuların ayrıntılarını almak üzere Ali Gülken Şamiloğlu'na bağlanıyoruz. Hemen arkasından önemli bir konuğumuz var. Sanat diyeceğiz. Yine sanat diyeceğiz. Buyurun.
1: Merhaba, teşekkür ediyorum. Şu saat itibariyle gündemde öne çıkan konulara baktığımızda NATO zirvesi başladı. NATO zirvesi başladı. İki gün boyunca Ankara'da devam edecek, olağanüstü güvenlik önlemleri altında sürecek bu zirve ve NATO'ya üye ülkelerin bazılarının devlet başkanları, bazılarının da hükümet başkanları ülkemize geldiler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da 1000'den fazla kişiden oluşan bir heyetle ülkemize geliyor değerli seyirciler ve NATO zirvesi başladı. İki gün boyunca da devam edecek. NATO'nun önümüzdeki dönem politikası ve yol haritasının tartışılacağı zirve savunma sanayi forumuyla başladı. Ayrıca tabii NATO karşıtı eylemler de bugün ülkemizin çeşitli noktalarında hala devam ediyor. Güvenlik çerçevesinde bir hafta 10 gün öncesinden NATO karşıtı bazı eylemlere düzenlenen polis müdahalesi sonrasında 500'e yakın kişi gözaltına alınmıştı. Hatta tutuklanan kişiler de var. Ankara başta olmak üzere Ankara'nın yakın çevresinde belki de hemen hemen Türkiye'nin ki Mersin'de de hissediyoruz olağanüstü güvenlik önlemleri alınmış durumda. Tabii zirve önemli dünya açısından, NATO açısından, NATO'ya üye ülkeler açısından. Ayrıca tabii kutuplar, dünyadaki kutuplar artık Varşova Paktı falan yok. Artık Rusya ve Çin birlikteliği bazı açılardan yok. Ama hala Amerika Birleşik Devletleri kendisine rakip olarak Rusya'yı görüyor. Ama Çin, ABD için daha büyük bir tehlike. Rusya'nın artık eskisi gibi etkisi olmadığı düşünülüyor. Dolayısıyla da Rusya-Ukrayna savaşıyla oyalanılırken Çin'i durdurmak amacıyla ekonomik anlamda özellikle NATO'nun daha güçlü olması gerektiği düşüncesiyle NATO zirvesinde gelişen, değişen dünya sistemi, özellikle ekonomik sistem zeminindeki askeri düzenin yeniden şekillendirilmesi konusu NATO zirvesinde ele alınacak. Tabii bununla birlikte Ukrayna-Rusya savaşı ve aynı zamanda Suriye'deki ve ayrıca Körfez ülkelerindeki durum, ekonomik durum, askeri durum, sosyal durum, bununla birlikte İran ve Türkiye'nin bu ülkelerle olan ilişkileri ve Türkiye'nin bu bölgedeki barışı ve istikrarı sağlama açısından askeri varlığının önemi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de zirvede ikili görüşmelerde ele alınması bekleniyor. Güney Rum ve ayrıca tabii Kıbrıs'taki Rum kesimi, aynı zamanda da İsrail'in bölgedeki durumu ve ne yapmaya çalıştığı da forumlarda ve zirve ana temasında olmasa da ikili görüşmelerde ele alınacak diye bekleniyor. NATO zirvesiyle ilgili gelişmeleri de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ve tabii Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırması sonucunda İran'ın dini lideri Ali Hamaney hayatını kaybetmişti ve Ali Hamaney için cenaze törenleri düzenleniyor. Kum kentinde halkın geniş katılımıyla, geniş derken öyle 300-500 kişi ya da 5-10 bin kişi değil, en az 15 milyon kişinin katılımıyla, hatta 9 Temmuz'da toprağa verilecek Ali Hamaney. Ali Hamaney'in Meşhed'de düzenlenecek olan cenaze törenine 30 milyondan fazla kişinin katılması bekleniyor. İran'da da olağanüstü bir çalışma ve güvenlik önlemleri var. Gündemde bunlar var. Bununla birlikte tabii Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri ve proje açılışları devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Vahap Seçer'in de katılımıyla Tarsus'ta Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı törenle. Ayrıntılara haber bültenlerimizde yer vereceğiz. AK Parti Mersin Milletvekili ve aynı zamanda Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyesi Sayın Kıratlı.

Ali Kıratlı, Mezitli Devlet Hastanesi inşaatının tamamlandığını açıkladı. Hastanede biyomedikal cihazların ve tıbbi cihazların yerleşim işlemi devam ediyor. 2026 yılının yılı bitmeden Mezitli Devlet Hastanesi de hizmete alınacak. Sayın Kıratlı'nın paylaşmış olduğu önemli bir bilgi bu. Devam edelim. Gündemde yer alan diğer konulara şöyle bir baktığımızda değerli seyirciler, tabii diğer ayrıntılarla da şu an itibariyle sözü Kemal İste'ye bırakıyorum. Diğer ayrıntılarla da gün içerisinde birlikte olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.

0: Ön Libero Özel'de bu hafta. Eski Mersin İdman Yurdu Efsane Kaptanı Ayhan Öz, 7 Temmuz Salı saat 18'de İçel TV'de Ön Libero programına konuk oluyor. Bu programı sakın kaçırmayın.
1: Bugün sağlıklı kilo alma, sağlıklı kilo verme, zayıflama ve beslenmenin hayatımızdaki ve günümüzdeki öneminden bahsedeceğiz.
2: Bu tarz durumlarda biraz daha 1-2 ay öncesinden bunu yapmamız gerekiyor ki hani onu yavaş yavaş bu raddeye getireceğiz.
1: Şimdi sizinle kısa bir soru cevap yapacağız. Aç karnına spor yaparsam daha çok yağ yakarım.
2: Ya burada da aslında bu kişiye göre değerlendirmeli. Herkes için uygun değildir.
0: İbrahim Altunsöz ile Spor Platformu yeni bölümüyle 10 Temmuz Cuma saat 18'de İçel TV'de. Kemal İstek'le Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam kazandırır.
4: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
5: Türkiye Vestel'leniyor.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
9: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
10: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82, 327 82 82.
11: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit

0: yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu bu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
0: Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Hayat suda başlar. Güvenilir sağlık hizmeti için 40 uzman hekimi, 100 hasta yatağı, 50 yoğun bakım ünitesi ve 250 çalışanıyla hayatın her anında yanınızda.

0: Hastanesi sağlıklı yarınlar diler.
1: Evlenenlere ya da evini yenilemek isteyenlere fırsat. Sezonun en trend mobilya takımları ve üçlü çeyiz paketleri elden ödeme avantajıyla Dimax'ta. Geniş mağaza konseptiyle onlarca çeşit tasarıma yer vererek her bütçeye ve tarza uygun mobilyaları 2 yıl garanti süresiyle sunan Dimax, şimdi Avrupa'ya da ücretsiz teslimat avantajını sunuyor. 35 yıllık Mersin İpek Mobilya tecrübesiyle birleşen kaliteyi yakından keşfetmek için siz de mağazaları ziyaret edebilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayarak ayrıcalıklı fiyatlarla istediğiniz mobilyalara sahip olabilirsiniz. Dimax, Mezitli Fuar Kavşağı'nda. Telefonumuz 357-34-34. Dimax, Erdemli Alata Petrol karşısında. Telefonumuz 515-55-47.

Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefon

0: Safiro yetkili satıcısı mavi beyaz eşyada. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo beyaz eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla mavi beyaz eşyada sizleri bekliyor.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
3: Nazik davetiniz için ayrıca özellikle teşekkür etmek istiyorum. Güzel programda yer almak benim için de çok mutluluk verici. Müzik öğretmeniyim. 23. yılımı çalışıyorum bir baş öğretmen olarak. Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümü mezunuyum. Ankara doğumluyum. 10 yıldır da Mersin'de yaşıyorum. Tabii müziğe gönül vermek, sanata gönül vermek bambaşka bir dünya. Öğretmenlerin yanı sıra hem de ben 5 yaşında piyano derslerine başlamışım. Öyle müzik aşkı bebeklikten geliyor desem yeridir. Ailemin de müziğe

0: olan ilgisiyle bu şekilde yetiştirildim ve müziği de çok sevdiğim için bu alanda ilerlemek istedim. Ortaokul yıllarında da yazı yazmaya başladım. Şiirler, denemeler lise yıllarında. Çok da kitap okuduğum için hem yazarlık hem müzisyenlik paralel gidiyor.
1: Evet hocam, yani şimdi sizin gibi sanatı bilinçli yapan, değil mi? Bir ara siz hatırlamazsınız ama biz iyi biliriz, işte küçük çocukları böyle sahneye iterek başlatılan, evet, bir süreç vardı.
0: Evet.
1: Tam bir arabesk tuzağına düşmüştü Türkiye. Yani böyle bir arabesk şarkılarla sabah kalk akşama kadar, değil mi? O arabalarda satılan kasetler vesaire. O hemen aklıma o şeyler geldi. Hem müziğin yozlaştırılması ile ilgili olarak siz tabii ki eğitim noktasında önemli bir isimsiniz. Başarılarınız var, aldığınız ödüller var. Oraya geleceğim ama evet, ya bu arabesk, tamam, bunu hakkıyla yapan sanatçılarımız var.
0: Evet.
1: Bir duygu yaşatıyor, bir kalite getiriyor ama bir dönem, yani özellikle 80'li 90'lı yılları çok bozuldu.
0: Evet.
1: Yani çığırından çıktı iş. Gerçek müzik sanatı maalesef yer bulamaz hale geldi. Sizin müzik deyince, hani en azından ya kaliteli müzik deyince neler söylemek istersiniz?
0: Teşekkür ederim. Gayet güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi daha geçmişlerden de alacağım. Klasik müzik diyoruz, batı müziği diyoruz. Mükemmelliyetçi bir yapıya sahiptir. Nota, besteleme, icra olarak da çok dikkatli bir şekilde yapılması gerekir. Bütün duyguları, yani müzik zaten evrensel diyoruz. Notayı nerede bir müzisyenin önüne koysanız çalarlar. Diller değişir ama müziğin verdiği duygu
1: değişmez.
0: Herkes için, evet, değişmez. Tabii herkese farklı duygular yaratır ancak evrensel bir nota sistemimiz var. Şimdi geçmişten, Osmanlı dönemimizden de, daha evvelinden de gelen müzikler var. O zamanlarda da mükemmelliyetçi müzikler vardı. Yani notasıyla, sözüyle, her şeyle çok intizami olması gerekirdi. Tabii yıllar geçtikçe biraz daha popülerleştikçe bu uyumluluk bozulmaya başladı. Bizde ses ve söz uyumu diye, prozodi diye bir kural vardır. Tabii yıllarca değişe değişe biraz böyle popülerlikten dolayı bozulmalar oldu. Bundan biz de muzdaripiz. Elbette duyguları ifade edeceğiz. Ancak olayı sanatın dışında çok tüketim aşamasına getirince buraya kadar devam etti hatta. Ünlü sanatçılarımız sanata gönül vermiş, bir ömür adamış, kıymetli üstadlarımızı ayrı tutuyorum. Onlar gerçekten ömrünü adadılar. Bu anlamda emekleri zaten muazzamdır. Ancak günü kurtarayım tarzı şarkılar, bu arabesk de olur, popüler müzik de olur, fantezi müzik de olur. Ne yazık ki gün kurtarılıyor ama kalıcılık söz konusu olamıyor.
1: Evet. Acılar üzerine kurgulu sözler.
0: Evet.
1: Yani onun eşliğinde hani biraz da böyle Arap müziğini, evet, çağrıştırması. Yani ya şimdi mesela artık iletişim hızlandığı için, yani çok böyle birçok bizim, ya işte, tamam, bunun şarkısı dediklerimizin menedüleri bakıyoruz, ya Mısırlı sanatçıların çıkıyor,
0: evet,
1: ya Lübnanlı çıkıyor,
0: doğru,
1: ya da Suriyeli çıkıyor. Çok enteresan.
0: Evet.
1: Yani o dönemde tabii ki öyle bir imkan yoktu. Yani bunu nerede, kim aldı, nasıl yaptı bilemezdik. Derdik ya bu şu sanatçının şarkısı veyahut da eseri derdik.
0: Evet.
1: Yani şimdi artık onların çalıntı eserler olduğu da ortaya çıkmış oluyor.
0: Evet.
1: Şimdi biraz önce kendi eserinizi seslendirdiniz. İlk defa duydum.
0: Evet.
1: Ve hiç çağrışım yapmadı bana. Yani bir yerlerden bir kulağıma gelmemiş.
0: Evet.
1: Harika da melodisi var.
0: Teşekkür ederim.
1: Şimdi hocam, yani müzik deyince ne vermesi gerekiyor insanlara? Yani tamam, bir yani kulakta kalan bir melodideki o lezzet, o ayrı, onu bir tarafa koyalım ama
0: evet,
1: bir şey de vermesi gerekiyor. İnsan ruhuna hitap etmesi gerekiyor zannedersem.
0: Tabii ki. Evet. Önceki yıllarda bu alıntı müzikler diyeyim, öyle ifade edeyim, çok yaygındı. Çünkü belki besteleme oranı azdı ya da bizim müzikle çok yoğrulmamız da azdı. Aslında vardı ancak yeni eserlerin üretimi

0: belki bu kadar fazla olmadığından dolayı dediğiniz gibi Mısır'dan, Lübnan'dan ve benzeri ülkelerden alınmalarla üzerine Türkçe sözler biraz daha yorumlarla beraber günümüze kadar ulaştı hatta yani hala da dinleniyor. Şimdi artık bu şuna da evrildi. Biraz pop müziğin arasına arabesk, oradan biraz fantezi, tarzlar da birbiri arasında karışmaya da başladı. Eskiden keskin hatlarla ayrıydı, şimdi karıştı. Sözler dediğiniz gibi çok fazla ajitasyon yaratarak biraz halkın dikkatini çekmek istedi. Halkın duygularına tercüman olmayı hedefleselerdi bu sefer çok fazla demoralizasyona geçmeye başladı. Yani duygular bu sefer daha çok nasıl ifade edeyim?
1: Ya hocam, daha ağlatmaya... Değişik yıllarımıza bakıyoruz gerçekten.
0: Evet.
1: Neden mutsuz olduğumuzu şimdi anlıyorum. Ya bir mutlu bir ses Allah rahmet eylesin yani.
0: Amin.
1: İyi de bir yorumcu, onun da hakkını teslim edelim ama o kadar iyi ki insanı derbeder hale getiriyor. Bir
0: evet.
1: Rahmetli yine Ferdi Tayfur
0: evet.
1: Çok büyük kitlelere sesleniyor ama otur şarkılarını dinle
0: evet.
1: Gerçekten o kadar dertleniyorsun ki hayata bakışın karamsar bir tavrı insanı sürüklüyor. Yani tamam bunu yapmak büyük başarı.
0: Evet.
1: Yani insanlara böyle bir duygu seline değil mi? Yani
0: tabi evet,
1: tutmak büyük başarı. Ona bir şey demiyorum.
0: Kesinlikle.
1: Ama ne veriyor? Hüzün, keder, karamsarlık, acı, ızdırap. O ruh haliyle insanın da yapacağı tek bir şey var. Kendini alkole vermek.
0: Evet.
1: Yani bizim dönemimizde, gençlik dönemlerimizde kuyruklar vardı bu tip sinemalarda.
0: Evet.
1: Her çıktığımızda mutsuz çıkardık. Ya hiç aşk başka yok ama nedense yani o hüzün dalgası bize vururdu. Şimdi sizi dinleyince gayet böyle çok ya bir mutluluk şeyi ortaya çıkıyor. Atmosferi ortaya çıkıyor. İnsanda bir yaşama hevesi, heyecanı, coşkusu
0: evet.
1: Efendime söyleyeyim geliyor. Şimdi biz devam edelim. Kitaplara gireceğim ama
0: evet.
1: Yani yarım kaldı o sizin şarkınızın efendime söyleyeyim
0: evet.
1: Kulağımızda. Biraz yani bir şarkı daha rica ederim sizden.
0: Hay hay.
1: Yine sizin eseriniz.
0: Evet tabii.
1: Zor oluyor mu hocam? Yani eser üretmek bayağı bir sıkıntılı bir dönem. Bir de yapay zekayı da konuşacağım.
0: Evet,
1: ona
0: gelelim,
1: da geleceğim ama
0: önemli.
1: Yani ama şimdi hiç izleyicilerimizi de bekletmeyelim. Buyurun efendim, sizi dinleyelim.
0: Evet, teşekkür ederim. Ben de ilk defa seslendireceğim. Esmer Sevda.
1: Esmer
0: yine
1: Sevda.
0: Söz müziği bana ait olan. Hatta kitabımın içinde bunun şiiri de var. Onunla örtüşüyor. Az sonra kitaplara gelince evet. De değerli izleyenlerimizle de paylaşırız.
1: Evet.

0: Evet, harika. Hocam, dilinize sağlık gerçekten. Yani bir de kriterlere uygunluğu çok önemli insanı. O konuda da gerçekten etkiliyor. Şimdi biraz da böyle, hani bilmiyorum, yapay zeka ile ilgili değerlendirmeniz ne olur? Yani biraz sanatı, yani yapay zekayı tam algılayamadık, anlayamadık.
1: Evet.
0: Ya iyi midir, kötü müdür? Daha henüz de karar da veremedik işin gerçeği.
1: Doğru.
0: Ama pek çok mesleği de yani tüketiyor, bitiriyor.
1: Doğru.
0: Ki bundan içerisinde yazarlık, gazetecilik, yani çok önemli bunlar.
1: Editörlük.
0: Şimdi de geldi iş müziğe.
1: Evet.
0: Diyor, ses renginizi bir orada işte bir şeyler söyleyin. Hemen hop, iki kelime de söyleyin. Hemen bir şarkı üretiyor. Yani çok kolay, çok
1: Evet.
0: basit. Yani burada sanat ve sanatçı dediğimiz zaman o maalesef çok büyük bir haksızlığa uğruyor. Yani nasıl yarışacak? Değil mi? Yani Google elinde adam şeyin, yapay zekanın bütün internetteki bilgiler
1: Evet.
0: hepsi elinde.
1: Evet.
0: Yani bir insan beyninin yani ulaşamayacağı bir şey var, güç var.
1: Güç var,
0: Ve
1: hızlılık var.
0: evet hocam, nasıl
1: Evet.
0: bakıyorsunuz yapay zeka ile üretilen müziklere? Onlar müzik midir daha doğrusu? Duygu yok yani.
1: Evet. Çok güzel bir konu. Zaten çok güncel bir konu. Bu anlamda bir yandan hızlılıkla yarışırken bir yandan da hızlı tüketim ve kolaycılığa alıştırılıyoruz. Alışıyoruz demeyeyim çünkü ben
0: Evet.
1: gerekli yerlerde evet belki o hızdan faydalanabiliriz ancak her şeyi ona yüklersek tembellik yaratacak. Yeteneklerimizi köreltecek. Sizler gazetecilik alanında, yazarlık alanında yıllarınızı verdiniz. Çok da kıymetli kitaplarınız var. Az önce de sohbetimizde bundan bahsettiniz. Keyifle de okuyacağız. Ben de yıllarımı verdim. Nice yazarlarımız, nice sanatçılarımız, az önce ifade etmiştim, ömrünü adamış. Yani yememiş, içmemiş. Bizler bununla uyuyup bununla kalkıyoruz. Az önce dediniz besteleme zor oluyor mu? Tabii ki zor. Çünkü duygulara hakim olacaksınız. Bir kere yazarlık ya da bestecilik yapanların gecesi gündüzü yoktur. Bizde sabahın üçünde de kelimeler, notalar kafanızdan tak tak vurur. Kalk beni yaz beni. Bir anda gelir. Hemen onu kaydettiniz kaydettiniz. Değilse ışık hızıyla uçar kaybolur. Sabah yazayım, gece notaya alayım ya da kaleme sonra alırım. Olmuyor. Hemen yapmamız lazım. Nerede olursanız olun, hangi durumda olursanız olun onları kayıt altına almalıyız. Bizler böyle böyle beyinlerimizi geliştiriyoruz. Şimdi çağımızın hastalığı unutkanlık, Alzheimer. Bunu yenmenin bulmaca çözdürülür, kitaplar okutulur, işte doğayla iç içe olunun denir ya da pek çok aktivitelere katılınması gerekir. Ama her şeyi yapay zekaya yüklersek, gazete haberlerini yapay zeka, müziği, besteyi oradan, görselleri oradan. O zaman biz ne yapacağız? Sadece bir program indir, yap tamam. Program yapımcıları
0: Sanatın
1: kazanacak.
0: insana verdiği katkı yok ediliyor.
1: Doğru.
0: Yani
1: Doğru.
0: sanatçı diyoruz.
1: Sanatçı.
0: Diyoruz, sanattan beslenen,
1: Evet.
0: değil mi? İnsan
1: Tabii.
0: sanattan besleniyor.
1: Evet.
0: Maalesef onu yok ediyoruz.
1: Evet. Ben gazete röportajlarımda, haberlerde de onu söylüyorum. Müziği, sanatı

0: yapay zekadan değil, kaynağından dinleyin. Benim hatta bu motto şeklinde evet. pek çok röportajımda da yer aldı. Gazete haberlerinde, internet haberlerinde,
1: dergilerde. Ya savaştığınızı hissediyor musunuz?
0: Efendim?
1: Savaştığınızı hissediyor
0: tabii
1: musunuz?
0: Tabii ki, tabii ki. Şöyle, şimdi bir nota yazmak, değerli müzisyenlerimiz bunu çok iyi bilir. Kolay değil. Bir de notayı, tabii müzik öğretmeniyiz, notadan bizler nota defterlerimize yazıyoruz unutmamak için. Bilgisayar programları var artık, direkt dijitale aktarıldı. Eskiden biz defter defter notayla yazardık. Programlar çıktıktan sonra bilgisayar ortamında, dijital ortamda notalarımızı, sözlerimizi kayda alıyoruz. Ancak zamanımızı veriyoruz, emeğimizi veriyoruz, yıllarımızı veriyoruz, günlerimizi veriyoruz. Bir stüdyo çalışmasına girilince sanatçılarımız bilir, öyle bir anda albüm çıkmaz. Aylar sürer bu. Aranjörler bunu uğraşır, çalışır. Müzisyenler ayrı, canlı performansla stüdyoda çalarlar. Sanatçı ayrı ayrı okumalarını yapar. Bunların hepsi bir emek. Ve insanı dinamik tutan, diri tutan emekler bunlar. Hem bundan para kazanmak ama aynı zamanda bizlerin mesleği ve diğer müzisyen, aranjör, bu sanat camiasında olan kıymetli emektarlarımızın mesleği bu. Bunu da yapmazsak biz ne yapacağız? Her şeyi onda yükledik, kitabı onda yazdık. Biz ne yapacağız? Sadece o zaman boşa düşüyoruz. Hem kazanç anlamında hem beyin çalıştırma anlamında. Şimdi sizler yüzlerce kitap okuyarak bugünlere geldiniz. Keza ben de öyle, ailemden aldığım bu terbiyeyle, kitap okuma aşkı ve sevgisiyle bizler öğrencilerimize aktarıyoruz, çocuklarımıza aktarıyoruz. Ama şimdi hemen bir metni yazsın, tamam. Sonrasında bunu kafamızı çalıştırmamız lazım. Belli noktalarda, çünkü hız çağındayız, teknoloji çağındayız, bunu zaten göz ardı edemeyiz, kullanabiliriz. Ama benim tavsiyem gerçekten sanatı sanat olarak yapmak, halkımıza bu duyguları tercüman olmak, halkımızın dinlemek istediklerini sesinden, kaynağından ya da yazarından ya da okurundan, icra edeninden yine bu emeğe lütfen değerlerle beraber devam etmemiz gerekir diye
1: şimdi
0: düşünüyorum.
1: Şimdi hocam, bence bir yasal zorunluluk getirilmeli. Şu, bu eser yapay zeka ile oluşturulmuştur.
0: Evet.
1: Bu notu düşmeleri gerekir.
0: Bunlar
1: yani bir sanatçıya
0: geçiyor, evet.
1: Evet, bir sanatçıya karşı yapılabilecek bir haksızlığın önüne geçilmesi adına
0: evet.
1: bu içerik yapay zeka tarafından üretilmiştir.
0: Evet.
1: Yani bu
0: doğru.
1: Şart.
0: Sosyal yani. Medyalarda bu şekilde zaten uyarılar geliyor, açıklamalar, evet. görseller yani. Olsun, müzikler olsun ya da bazı zorunluluklar var. Özellikle telif hakları konusunda da çok ciddi çalışmalar var.
1: Evet.
0: Ben aynı zamanda MESAM'da üyesiyim. Evet. Eserlerim kayıt altında. Ve de bununla ilgili...
1: Şimdi tabii bir parça oradan, bir parça
0: evet.
1: Olgu Taşkın Çankaya'nın eserlerinden işte topla, bir araya getir.
0: Evet.
1: Hop! Bir müzik çıktı ortaya.
0: Çıktı ortaya.
1: Olmadı. Yani
0: 5 dakikada.
1: Ve ona sahiplenen, benim diyen bir çakma sanatçı var.
0: Evet.
1: Öyle derim ben yani.
0: Açıkçası ben robot sesleri dinleyemiyorum. Şimdi evet. belki değerli izleyenlerimiz eleştirebilir, ancak bizler çünkü o nesille büyüdük. Sesinden, evet. kaynağından bir izleyen, dinleyenin o kendisinden dinlenmesinin lezzeti bambaşka.
1: Evet,
0: yani ben robot sesleri bir tane eser dinlediysem ikinci, üçüncü ya biliyorum zaten karşıda bir yapay ses var. Bu kim? Bizler konserlerine dediğiniz gibi hani sıra olunurdu, biletler, gişelerde sıra, şimdi dijitalden bile bazen biletleri ulaşmanız, erişmeniz zor. Sanatçıyı canlı dinlemek bambaşka bir lezzet, bambaşka evet. bir dünya.
1: Evet, müzikten şimdi biraz da yazarlığa geçelim.
0: Hay hay.
1: Biraz önce de ifade ettiniz, ortaokul yıllarda içgüdüsel olarak yazıya döndüğünüzü, şiirler yazdığınızı.
0: Evet.
1: Yani tabii ki şair ve yazar olarak yani gerçekten yani yetenek fışkırıyor diyebilirim.
0: Evet.
1: Sizin şöyle bir
0: evet.
1: yaşamınıza baktığımız zaman.
0: Evet.
1: Evet. Mavi Gece, Kırmızı Aşk, Olgu Taşkın.
0: Evet.
1: Şimdi efendim son kitap bu mu? Mavi Gece mi?
0: O ilk kitabım.
1: İlk kitap.
0: 2015'te
1: evet.
0: yayınlanmış.
1: Evet, çok güzel.
0: İlk şiir kitabım.
1: Şiir kitabınız.
0: Evet, şiir
1: şimdi
0: ve denemeler.
1: Şimdi ben rezil etmeyeyim şiirlerinizi de. Hani bu kahramanlık şiiri falan olsa.

0: İşte Çanakkale falan yani okurum onları da Nazım Hikmet'ten yine Kuvayi Milliye evet. şiirini falan yani duygusal şey de tonlama da veririm.
1: Evet.
0: Okurum yani onları severim de ama aşk şiirleri deyince biraz bana şey geliyor. Yani alanımda değil o yüzden sizi bir daha evet. yoracağım kusura
1: Estağfurullah,
0: bakmayın.
1: Estağfurullah keyifle yormak
0: evet,
1: dedim.
0: Evet Ezel bir fon müziği verir miyiz? Bir sizin de favori şiiriniz hangisi ise size
1: evet.
0: göre.
1: Evet.
0: Alalım efendim onu.
1: Tabii ki. Ben de bir diğer şiir kitabım olan Başka Bir Gün adlı evet. şiir kitabımdan seslendirmek de isterim.
0: Ama ne güzel değil mi? Hem şiir yazıyorsunuz hem beste yapıyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani,
1: çok keyifli.
0: Yani bir yerlerden değil mi, şey yapmak için mücadele etmiyorsunuz. Her
1: evet.
0: şey kendinizde.
1: Kaynağından.
0: Harika bir şey. Harika
1: evet.
0: bir şey.
1: Teşekkür
0: Tebrik ederim.
1: Ederim. İstemem. Kimse ben gibi beğenmesin seni. Benim gözümle bakmasın istemem. Ne iç geçirsin, ne medet umsun. Ben gibi gönülden sevsin istemem. Ne hayale varsın, ne düşte görsün. Ne tebessüm edip yüzüne gülsün. Bir merhaba için saatler saysın. Benim gibi aşka düşsün istemem. Yanına gelmeye cesaret etmesin. Bırak kapından, sokağından geçmesin. Gözleri ince ince seni seçmesin. Ben gibi zikrinde olsun istemem. Değil saatleri, günleri saymasın. Sevda sözcüğü diline varmasın. Bir gelecek kurmaya aklı yatmasın. Ben gibi ömürlük görsün istemem. O aşka düştüm düşeli serdeyim. Ne gökteyim artık ne de yerdeyim. Sensiz geçen saatleri ben neyleyim? Saniyeler bile sensiz geçsin istemem. Olgu derler adıma var olan gerçek. Ben senle var oldum bunu bilirim. Sevdana düştüm her yanım çiçek. Bahar oldum kışı sensiz istemem.
0: Muhteşem. Tebrik ederiz.
1: Teşekkür
0: Gerçekten
1: ederim.
0: Muhteşem. Yani şu esmer adam da ellerinde sevdanın yanık buğusu pazar günü saat 15:30 suları. Gözlerinde treni bekleyen telaşlı yolcu edası bir söz var. Sakız gibi dolanıp duruyor dilinde. İçinden yıllar geçiyor. Bir zamanlar mutlu, mesut hatıralar. Grileşmiş saçları kulağının üstüne çoktan aşmış. Aynaya baksa görecek, aynalar da soluk artık. Nicedir tozu alınmamış. Kıvırcık kirpikleri kimi bilir, kim bilir nelere şahit. Sıkıcı pazar, karlı yollar, hava kararmadan evine gitmeye çalışan pazar insanları. Pazar kahvaltılarını unutalı hayli olmuş. Yüreğine bir dokunsalar bin ah işitecekler. Kemerli burunlu esmer adam. Salaş bir çay ocağında demli bir çay. Söylüyor tek şekerli. Kaç bardak demli çay içerse unutulur sevdasını. Unutur sevdasını bilmiyor. Yaklaşmıştır belki de. Evet, tebrik ederim efendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Her şey çok güzel.
1: Çok
0: Şimdi
1: ederim.
0: Oradan öykücü Olgu Taşkın Çankaya'ya geçelim.
1: Evet.
0: Şöyle oraya da baktım. Gerçekten çok etkileyici cümleler var. Mutlaka okunması gereken öyküler var. Hani şimdi öykü tamam roman vesaire ayrı mesele ama
1: evet.
0: yani öykü daha böyle çarpıcı.
1: Evet.
0: Yani bir değil mi? Ana teması yani çok önemli. Vurucu, etkileyici, iz bırakıcı.
1: Doğru.
0: Yani.
1: Doğru.
0: Şimdi günümüzde ya insanlar bu tweet mivit olayı var ya böyle uzun şey geliyor hemen ya benim mesela Cihan Pelvan'ın Mersin'de Ahmet 365 sayfa birine verirken tereddüt ediyorum yani mesela imzalarken falan.
1: Uzun mu? Çok
0: ya
1: mu?
0: Abi tamam, yani tamam. Bunu
1: okuyorum.
0: Kemal abi şimdi bunu okumak da falan diyor ya.
1: Aha.
0: Ya insanların gözü korkuyor yani o Dostoyevski'nin değil mi yani kitapları var böyle
1: kalın kitapları okurduk.
0: O Suç ve Ceza mesela diyorsun ya bu.
1: Eskilerin.
0: Evet yani nasıl, bir giriyorsun içine. Aman Allah'ım bitmesin diyorsun. Bitmesin diye
1: tabii,
0: yalvarıyorsun.
1: O dünyaya evet. ait gibi hissediyorsunuz. Evet, orada yaşıyorsunuz. Evet. Doğru.
0: Şimdi oradan artık uzun öyle kitaplardan öyküler daha böyle popüler olmaya başladı. Tabii ki her öykücünün de dili var. Türk öykücülüğü zaten çok böyle
1: tabii,
0: güçlüdür.
1: Tabii.
0: Yani ya şimdi hocam tabii siz bilemiyorum yani nasıl bakıyorsunuz. Ya Türkiye'de maalesef sanatçılara yani ızdırap çektirme noktasında yani çok böyle enteresan şeyler var. Ya şimdi bakıyoruz Yaşar Kemal değil mi yani o Ağrı Dağ efsanesi ne kadar şiirimsi bir dille anlatmış. Yani pek çok eseri. Öbür taraftan işte Seyfettin Tuğcu ya çok böyle önemli bizim yazarlarımız var. Ama ya cezaevlerine mesela Nazım Hikmet değil mi? Yani adam
1: evet.
0: Yani tartışma götürmez yani. O Kuvayi Milliye yani şiirini yazan, destanını yazan bir adamın milliyetçiliği sorgulanamaz. Vatanseverliği asla sorgulanamaz. Mümkün değil yani. Onu okuyan insan hiç, yani o bambaşka bir
1: evet.
0: yani yazı, destan. Ya şimdi çileler çekmeden de şair yazar da olunabiliyor rahat bir ortam içerisinde. Bunu genelde Batı değil mi ya? Batılılar çok iyi. Mesela Dostoyevski adam son anda hayatı kurtuluyor yani anlık.
1: Evet.
0: Sürülüyor Sibirya'ya vesaire. Orada yeraltı notlarını yazıyor. O kış, kıyamet, o ızdırap içerisinde
1: evet.
0: yine sanatı bırakmıyor.
1: Evet.
0: Ama
1: evet.
0: şimdi evet. eserleriyle yaşayan bir isim. Şimdi.
1: Doğru.
0: Efendim yazarlık. Yani hangisi daha çok önceliğiniz? Müzik, şiir ya da yazarlık. Hangisi böyle daha çok ön planda sizin için? Daha doğrusu hangisini üretirken daha böyle yani kendinizmiş gibi hissediyorsunuz?
1: Evet. Bu da güzel bir soru. Teşekkür ederim. Ben 5 yaşında piyanoyla tanıştım. Dolayısıyla müzik çok daha erken başladı. Anneme babamın da beni yetiştirmesiyle TRT çocuk korolarına o dönemlerde katıldım. Ankara'da merkezde yaşamanın imkanlarından yararlandık. O dönemde tiyatro, çocuk tiyatrolarına da çok götürdü ailemiz. Bununla beraber tabii çok da kitap okuduk. Şimdi öyle bir şey ki gerçekten ayıramıyorum. Müzik benim aşkım, tutkum, vazgeçemediğim. Ne iş yaparsam yapayım müzik ayrı, bambaşka su götürmez. Ortaokul yıllarında da şiir yazmaya başladım. O dönemde bunu daha önce de programlara katıldığımda ifade etmiştim. Dediğiniz gibi o kıymetli mektuplaşmalar vardı, kartlaşmalar vardı. Anı defterleri tutulurdu. Anne ve babamın da onlar liseden tanışıp evlenmişler. Anı defterleri, şiir defterleri ya da güzel yazı defterleri vardı. Yazılır, çiçekler kurutulur, resimler yapıştırılır gibi. Onları saklamışlar. Ben de artık okuma ortaokul yıllarında çok okuyorum kitapları. O dönem tabii çocuksu duygularla bakıyoruz. Anı defterlerini paylaştılar. Çok özel zaten o dönemde o kadar nazik ifadeler varmış ki efendim. O kadar kıymetli sözler seçilerek evet. tek tek incitmeden sevgisini doğru. de özlemini de her şeyi o kadar nezaketle ifade etmişler ki sanıyorum bundan etkilendim. Ve de babamın böyle makine mühendisidir ama teknik resim, teknik yazıları çok güzeldir. Oradan da şairane böyle yatay yazılar olsun, işte süslemeler çok demek ki içten de geliyor, etkilendim. Ben de dedim yazmaya başlayayım, duygularımı şiirle ifade etmeye başladım. Hala da o defterlerimi, ajandalarımı saklarım. Ben öğrencilerime de onu söylüyorum ya da yazarlığa başlayan, şiir yazmaya başlayan genç yeteneklere de bunu öneriyorum. Lütfen saklayın, her yazdığınızı saklayın. Neden? Çünkü kaleminiz günden güne açılıyor, değişiyor, olgunlaşıyor. Evet onlar çocuksu. Belki iyi, belki kötü. Hoş ben iyi kötü diye ayırt etmiyorum. O dönem onu düşünmüşsünüz. O şekil başlamışsınız. Sonra ilerler daha da yazdıkça kalem açılır, duygular açılır. Her yaşın kendine göre güzel duyguları, yaşananları farklıdır. Lise çağı, üniversite ya da ileri yaşlarda her şey farklıdır. Benim için gerçekten çok kıymetli defterleri saklıyorum. O çocuksu duygularımı şu an oturup yazayım desem

0: Ama o dönem onları hissedip yazmışım. Lisede de biraz daha dediğiniz gibi edebiyata çok yatkınlığım, okumayla beraber felsefe, psikoloji kitaplarını çok okurdum. Felsefe akımlarını, psikoloji akımlarını deyim yerindeyse yedim yuttum, sentezledim. Felsefe seminerlerine giderdim. Belki de böyle ilgimden dolayı hocalarım da bana onların ödevlerini verirlerdi. Türk edebiyatından yine dediğiniz kalın kitapları okumaktan hiç korkmazdım. Mümkünse de ne zaman bitireceğim ama anlayarak, özümseyerek. Tabii ki üniversite yılları, öğretmenlik hayatı, iş zamanları hem yazarlık hem besteleme, müzisyenlik devam etti. Zaten gitarım, piyanom elimin hep altındadır ve bestelerken de çok mutlu oluyorum. Bir anda geliyor. Söz müzik bir anda geliyor bende. Bir anda. Yani bu
1: Evet,
0: nasıl
1: ya
0: bir şey bilmiyorum ama bir
1: sizi
0: anda.
1: ya dinleyince aklıma şu geliyor. Sanatçı olunmaz, sanatçı doğulur. Ya bu Allah vergisi bir yetenek.
0: Doğru.
1: Yani bu doğuştan gelen bir şey. Yani yoksa istediğiniz kadar öğrenin vesaire şu bu o ayrı. Yani o mücadele ayrı ama o yani doğuştan gelen o genetik kodlarda bu herhalde var. Yani sanata karşı yatkınlık çok farklı. Mesela Mustafa Kemal
0: Evet.
1: Atatürk değil mi? Büyük önder. Her şey olabilirsin ama sanatçı olamazsın. Yani o
0: Evet.
1: niye? Çünkü o çok farklı bir damar. Yani çocukluk yaşlarda insanlarda oluşan bir duygu selinin dönüşümü.
0: Evet.
1: Ben net, net yani
0: Gerçekten
1: bu
0: öyle.
1: açık net. Ben de böyle yani önemli sanatçılara, yazarların hayat hikayelerine bakarım, değerlendiririm, ortak bir nokta ararım. Hep böyle yani doğuştan gelen yetenek yani bırakmıyor. Peşini bırakmıyor.
0: Evet,
1: Mesela
0: bırakmıyor.
1: siz ya yeter artık ben
0: Yok.
1: öğretmenim desen, arkanızı dönsen o sizin peşinizi bırakmıyor.
0: Bırakmaz, bırakmıyor.
1: Yani
0: Evet.
1: illa üreteceksiniz. Yani tarihe bir iz düşümü bırakacaksınız.
0: Evet.
1: Efendim, çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten kitaplarınız da harika. Yani genelde böyle klasik müzik öğretmenlerinin dışında bir müzik öğretmenisiniz.
0: Yani bu
1: Yani
0: anlamda mütevazi
1: hep aklıma da şey
0: olamayacağım.
1: gelir, melodi gelir, şey mandolin mi ne o gelir,
0: Mandolin, evet.
1: mandolin gelir yani müzik
0: Eski
1: öğretmeni deyince.
0: dönemler. Evet.
1: Ama siz şeyi aşmışsınız yani artık gerçekten kendinizi de aşmışsınız. Ya tabii öğretmenlik de çok kutsal bir
0: Dediğiniz gibi
1: meslek.
0: içten geliyor.
1: Evet.
0: Bizler üreterek mutlu oluyoruz.
1: Tabii,
0: Ben kendi
1: tabii.
0: adıma
1: Bravo,
0: ürettikçe
1: bravo,
0: mutlu oluyorum.
1: bravo.
0: Ürettikçe daha da hani çarklar
1: Evet.
0: döndükçe işleyen demir paslanmaz derler ya, o
1: Evet.
0: bizi mutlu ediyor.
1: Evet, iki yarım bir tam etmiyor. Bir Başka Bir Gün adlı yine sayın şiir kitabı var.
0: Evet.
1: Evet, Sayın Çankaya'nın yine ansızının aşk
0: Evet.
1: Olgu Taşkın Çankaya. Şöyle göstereyim ben efendim. Yani aklınızda bulunsun. Kitapları nereden temin ediyorlar? Sosyal şeyde var mı?
0: Evet, internet kitap evlerinde
1: İnternet kitap
0: Olgu
1: evlerinde.
0: Taşkın
1: Evet.
0: kitapları yazarak bulabilirler.
1: Evet, Taşkın kitapları.
0: Evet.
1: Kal benimle. Evet, yine
0: Öykü
1: güzel
0: kitabımız.
1: bir öykü kitabı.
0: Evet.
1: Yani Kal benimle şöyle göstereyim. Şey de güzel. Kapaklar da çok güzel.
0: Teşekkür ederim. Bu iki
1: Sanki ağzımızı açsak içimizden kocaman bir dünya uçacak. Sonsuz bir boşluk bizi dahilinize çekecek ve sanki diyorsunuz
0: Evet.
1: girişinde. O da çok
0: İkisi
1: güzel.
0: aynı anda çıktı bu arada. İkiz öykü
1: Evet, ikiz
0: kitaplarım.
1: kitaplar.
0: Evet, aynı anda
1: Evet,
0: değerli
1: harika.
0: okurlarımızla buluştu.
1: Hocam, sanat yolculuğunuza başarılarınızın devamını diliyorum ama ezel bir başarı öyküsü değil mi? Ya yani bunu taçlandıralım. Geçenlerde bir ödül aldınız.
0: Evet.
1: Onun da görüntüler eşliğinde biraz sizden detayını dinleyelim efendim. Neydi bu
0: Evet.
1: ödül töreninde? Onu biz de basından takip ettik.
0: Evet.
1: Yani çok da dikkat çekici bir yani etkinlikte ödül aldınız.
0: Evet, çok
1: Ya
0: teşekkür
1: bu
0: ederim.
1: güzel bir şey.
0: Teşekkür
1: Evet.
0: ederim. Çok kıymetliydi benim için de. Mutluluk verici.
1: Evet.
0: İstanbul'da Per Medya Organizasyonu'nun gerçekleştirmiş olduğu prestij ve başarı ödülleri, uluslararası prestij ve başarı ödülleri gerçekleştirildi. Ve de iş dünyasının önde gelen kıymetli isimleri, sanat camiasının kıymetli isimleriyle bir aradaydık. Bu anlamda da etkileşimde bulunmak, sohbet etmek, onları bizzat yakinen tanımak çok mutluluk verici oldu. Tabii

0: Yıllarımın emeği olarak da bu ödülü almış olmak kendi adıma gurur verici. Az önce dediğimiz gibi yapay zekada 5 dakikada olan şeyi biz yıllara yaydık. Emek evet. Emek, günlerimizden, gecelerimizden çaldık, uykularımızdan, özel yaşantımızdan çaldık. Çünkü dediğiniz doğru, peşimizi bırakmıyordu. Ve bu şekilde bu aldığım ikinci ödülüm, bu ikinci ödülle de çok mutlu oldum. Tabii ki bu anlamda Fermedia organizasyonuna da huzurlarınıza teşekkür etmek isterim. Çok keyifli bir ortamdı. Değerli sunucularımızın eşliğinde de harika bir gece geçirdik. Taçlandı. Öncesinde de yine Ankara'da Bay Medya Grup tarafından yılın ilham veren müzik öğretmeni ödülünü aldım. Değerli Üstad Zafer Kiraz Bey'in sunumuyla elinden aldık evet, ödülümüzü.
1: Şu anda görüntüye getiriyor arkadaşımız.
0: Evet, ikinci ödülümüzü de İstanbul'da aldık. İnşallah yeni ödül ve başarılara diyelim. Gerçi bizler bu işi bunun için yapmıyoruz, gönülden yapıyoruz. Altını evet. çizmek istiyorum. Bu işler içten gelir, yürekten gelir. Ne parayla ya da ne bir başka şeyle ölçülebilir. Bizler okurlarımızla, dinleyenlerimizle paylaştıkça mutlu oluyoruz. Tabii ki bu şekilde taçlanması da bize gurur veriyor. Aileme de neticede bu şekilde. Çünkü onlar bize emek emek yetiştirdi. Ve ben de onlara çok teşekkür ediyorum. Beni bugünlere getirdiler. Öğrencilerime, dinleyenlerime de örnek olabiliyorsam, feyiz olabiliyorsam işte bu da çok da güzel bir duygu diyorum.
1: Şimdi yani şöhret. Ya şöhret olmak için mesela sanata sarılanlar var. Ya bazen mesela bakıyorum yani ses sanatçılığı ile hiç alakası olmayan, biraz böyle dekolte kıyafetleri giyerek.
0: Evet.
1: Yani çok da böyle komik olan bir ses tonuyla şarkılar söylüyorlar. Yani şöhret, ya sanat şöhret olmanın bir yolu mu olmalı? Yani yoksa sanat yani insanlara doğru mesajlar vermenin bir yolu mu olmalı?
0: Tabii ki doğru mesajlar veren bir yoldur. Sanat zaten topluma örnek olacak ki duygularına tercüman olacak ya da güzel mesajlarla işte bu sanatın her dalı. Yani toplum bunu izleyerek, görerek resim, heykel, sahne sanatları, her şey toplumun önünde olacak. İzleyenler bir bale, bir opera, bir tiyatro ya da değerli eserlerden oluşan sergiler. Bunları gördükçe feyiz alacak zaten. İçinde yetenek varsa ben de yapabilirim diyecek. Ya da sanatçısıyla buluşup da nasıl başladınız, ben de yapmak istiyorum, nereden başlayacağımı bilmiyorum, sizleri örnek alıyorum. Ya da bu yola giden yol haritası nedir diye bir sorgulamayla, öğrenmeyle feyiz olunabilmeli. Zaten sanatçı toplumun bir adım önündedir. Önünde olacak ki yapacak, yaratacak, ortaya koyacak ve toplum onu okuyacak, izleyecek, dinleyecek ya da sergileri gezecek. Bu anlamda dediğiniz noktada da hızlı etkileşime girilebilmesi için az önce ifade ettiğiniz buna evrildi. Ama eskiden bu yoktu. Gerçekten yani kitabın kapağında hiçbir şey bile olmasa dümdüz bir başlık bile olsa okuyordunuz. Çok böyle evet. janjanlı, jelatinli işte görseller olmasa da çünkü içindeki bilgiler bizi çekiyordu. Ya da bir sanatçının konserine gittiğinizde evet tabii ki seyircinin ya da bir sahne adabının getirisi olarak bir sahne kostümü ya da o sanatın verdiği şıklık olması gerekir. Ancak tabii günümüzde artık teknolojinin ve her imkanın ilerlemesiyle beraber görsellik çok daha ön plana çıkmaya başladı. Sanat biraz daha ya da şarkılar ya da sesler geri planda. Tabii dijital dünya da buna etken. Neticede stüdyoda hemen her şey daha düzeltilebiliyor. Eskinin kıymetinin önemi şundan var. Kalıcılık.
1: Evet.
0: Klasikleşmiş olmak. Yani günü kurtarırız ama bizler biraz daha yine o eskinin değeriyle beraber günün teknolojisini kullanarak evet. ilerlersek benim için böyle daha güzel diye düşünüyorum. Ama tabii bunu yapan şarkıcılara, sanatçılara da saygı duyuyoruz. Evet her kezinde bir dinleyicisi mecbur. İzleyeni var. Evet.
1: Efendim klip çalışmalarınız var.
0: Evet.
1: Şimdi bir klibinizi ekranlara arkadaşımız taşıyacaklar. Bir Klibe de bir bakalım. Ya evet. Komplike sanatçı derler ya, yani müzik öğretmeni, yani her şeyden önce öğretmen tabii ki. Ama hani pek böyle bilgiden yoksun, çala kalem böyle yazanlar, söyleyenlere karşın böyle eğitimli, değil mi? Çok önemli bu, bilgili bir sanat insanıyla tabii bu söyleşiyi de gerçekleştirmemiz bizim için ayrı bir onur, gurur meselesi. Şimdi bir klibe bakalım, sonra tekrar stüdyodayız.

0: Evet, gerçekten klibiniz de muhteşem. Şimdi efendim, yani insanlara ulaşma noktasında aslında avantajlar da var. Sosyal medyadan vesaireden, değil mi? YouTube'dan.
1: Evet.
0: Ya bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Artık o mecraya döndü çünkü. Yani doğru. İletişim şeyi oraya doğru gitti. Evet.
1: Evet. İletişim kaynakları günden güne zaten çeşitleniyor, çoğalıyor. Bu anlamda okurlarımızla ve dinleyenlerimizle buluşma kolaylığı da sağlıyor. Hı-hı. Eskiden dediğiniz gibi ya konserlerde ya da televizyon programlarında görülebilirdi. Gazetelerden haberler okunur, ilanlar takip edilerek sanatçının ya da yazarın nerede olacağı takiple bulunacağı noktalarda ulaşılabilirdi. Şimdi sosyal medya bu anlamda kolaylık sağlıyor. Az önce dediğim gibi teknolojiyi doğru kullanırsak avantajlara dönüşüyor zaten. Ancak her şeyi ona yükleyip de biz tembelliğe alışırsak sorun burada başlıyor. O zaman neyi okuyacağız, ne yazacağız? Sürekli orada dijitalden. Bizler hala klasik böyle kitaba dokunup, işte sayfaları değerli okurlar bilirler. Kitap kokusu diye bir ayrıcalık vardır elimizde ürünü aldığımızda. Ya da bir sanatçıyı dinleme imkanı bulduğumuzda. Ancak tabii bu imkanlara ulaşamayanlar için sosyal medya kolaylık sağlıyor. Bu da önemli. Çünkü çok uzaklarda olan ya da erişemeyenler, ulaşamayanlar dijitalden takip ettiklerinde de sanatçıları, yazarları, sanatkarları tanıma ve yakından izleme fırsatı buluyorlar. Benim de çeşitli sosyal medya mecralarında da
0: evet,
1: bilgilerim de var. Evet. Yaptığımız etkinlikler de var. Her bir mecrada da paylaşıyoruz. İnternet sitelerinde de haberlerimiz, röportajlarımız çıkıyor zaten.
0: Konserlerle evet, ilgili yani böyle bir teklifler gelirse, özellikle işte festivallerde vesaire de halkla buluşma noktasında.
1: Evet.
0: Yani önemli, çünkü bu da önemli, birebir, değil mi? Yani halkla
1: evet,
0: buluşma çok önemli. Böyle teklifler gelirse gider misiniz? Yani sahne alır mısınız?
1: Evet, değerlendiririz.
0: Evet.
1: Halkımızla buluşmak çok kıymetli çünkü halka sunacağız ki bizler de o keyfi, o tadı alalım. Kendi kendimize söylemek bir yere kadar ama halkımızla canlı temasta olmak da çok değerli. Festival dediniz, ben daha öncelerden de festival sunuculuğu da yaptım. Çeşitli şehirlerimizde çok güzel festivallerde oluyor. Onunla beraber festival sunuculuğu yaparken kıymetli sanatçıları da ağırladık. Aralarda ben yine şiirlerimi seslendirdim. Yine o dönemleri

0: Hem bürokratlarının da yer aldığı, böyle aynı zamanda halkın da yoğun katılımına geldiği çok güzel festivallerde de yer aldım. Bununla beraber konserlerimiz de oluyor. Türk Sanat Müziği Derneği koro üyesiyim. Mersin Türk Sanat Müziği koro üyesiyim. Oranın da konser sunuculuğunu da yapıyorum. Aynen. Sunuculuğum da var. Aynen. Hatta sunuculuk davetleri de geliyor ve onları da değerlendiriyoruz. Çok kıymetli korolardan da yine sunucu olarak davet ediyorlar, sağ olsunlar. Müzikle de iç içeyiz. Bu davetler olduğunda da elbette ki değerlendiririz.
1: Tebrik ederim. Şimdi son olarak önümüzdeki süreçte hangi planlar var? Daha çok yazarlık mı, şairlik mi, müzik mi? Hangisine daha çok yöneleceksiniz?
0: Şimdi yeni bir klip çalışmam olacak. Harika. Bir 20'ye yakın bestemi stüdyoda kayıt altına aldık. Düzenlemeleri devam ediyor. Bunları hatta değerli sanatçılara da ulaştıracağız. Bu anlamda tabii hepsini ben seslendirmeyeceğim. İstiyorum ki sanatçılarımız da söylesinler, ulaşsınlar ya da bizler onlara ulaşalım. Bu anlamda paylaşmak da güzel. Hı-hı. Sanatçılarımızın seslendirmesi de onuru eder zaten. Böyle bir çalışmamız var. Yeni bir kitap hazırlığındayım. 5. kitabım diyeyim öyle. Bunlar çalışma halinde olduğum projelerim. Bir de şimdi iş dünyası ile de sanatı bağdaştırma çalışmalarındayım. Nasıl? Öğrencilerimizden yetenekli olanları kıymetli iş insanlarımızla buluşturabilmek. Onlara toplumda genç kızlarımız, ben kız meslek lisesinde çalışıyorum. Genç kızlarımızın mezun olduktan sonra seçecekleri bölümlerde ya da alanlarını devam ettirmek istediklerinde iş dünyasıyla bir bağlantıya girmelerini kolaylaştırmak anlamında bir köprü görevindeyim.
1: Harika.
0: Aynı zamanda ben de bu anlamda, bu vizyonla beraber sanatı iş dünyasına tanıştırmak, onlarla buluşmak, tanıştırmak derken zaten çok kıymetli, değerli iş insanlarımız bu projelere önem veriyorlar ve yol açıyorlar. Bizler de hem öğrenci, hem kendi çalışmalarımız, hem de iş insanlarımızın yapacağı etkinliklerle bir topluluk yaparsak, kurarsak çok daha böyle etkileşimin artacağını düşünüyorum. Çalışmalarımız da var. Projeler devam ediyor.
1: Efendim çok çok teşekkür ediyoruz Olgu Taşkın Çankaya. Gerçekten muhteşem bir sanat insanısınız. Tebrik ediyoruz.
0: Teşekkür ederim.
1: Yani örnek bir sanat insanı portresi de ortaya koyuyorsunuz. Bu da çok önemli. Gelinen noktada ülkemizin sizin gibi değerlere çok ihtiyacı var. Evet, biraz yelpaze geniş. Belki acaba birine mi odaklansan daha mı? Yani
0: evet.
1: Ama işte artık okeyden çıkmış. Çıkmış artık. Çok teşekkür ederiz.
0: Teşekkür
1: çok sağ olun
0: efendim.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum.
1: Evet seyirciler, gerçekten gerçek bir sanat insanını stüdyomuzda ağırlamanın onurunu, gururunu yaşadık. Olgu Taşkın Çankaya, yolu açık olsun diyelim. Büşra Diye Lava Durumu şimdi ekranda.

Mersin'den herkese günaydınlar değerli izleyiciler. Gelin hep birlikte Mersin ve ilçelerindeki hava durumu da bir göz atalım. Ve bugün yer yer sağanak yağışlar olacak, aman dikkat diyelim. 31 dereceyi gösteriyor termometreler. Geceye baktığımızda ise parçalı bulutlu olacak gecemiz. Yarın ise zaman zaman sağanak yağmur olacak, ardından güneş açacak. Şimdi de Mersin'in diğer ilçelerine bakıyoruz. Anamur'dayız. Anamur'da şiddetli gök gürültülü sağanak yağış olacak. 34 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Aydıncık'tayız. Aydıncık'ta yer yer sağanak yağışlar olacak. Ardından güneş açacak. 32 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak ve 32 dereceyi gösteriyor. Bozyazı'dayız. Bozyazı'da bugün şiddetli gök gürültülü sağanak yağış olacak. Aman dikkat diyelim. 34 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise açık geçecek. Yarın ise çoğunlukla güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Mut'tayız. Mut'ta bugün güneşli parçalı bulutlu arası olacak. 37 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise açık geçecek. Yarın ise güneşli bir gün bizleri sabah saatlerinden itibaren karşılayacak. Günlerdeyiz. Günlerde yer yer sağanak yağışlar olacak. Ardından güneş açacak. 31 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise açık geçecek. Yarın ise sağanak yağış, ardından güneşli bir gün bizleri bekliyor. Silifke'deyiz. Silifke'de 1-2 kısa süreli sağanak yağış, ardından güneş açacak. 33 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise güneşli bulutlu bir gün olacak. Erdemli'deyiz. Erdemli'de bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış olacak. Ardından güneş açacak. 32 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece çok nemli olacak. Yarına baktığımızda ise kısmen güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Şimdi de Tarsus'tayız. Tarsus'ta yer yer sağanak yağışlar olacak. Ardından güneş açacak. 31 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise parçalı bulutlu olacak. Yarın zaman zaman sağanak yağış, ardından güneş açacak. Mersin'in son ilçesi Çamlıyayla'dayız ve sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış olacak. 24 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise çoğunlukla açık geçecek. Yarına baktığımızda ise zaman aralıklarla sağanak yağış, ardından güneş açacak. Evet değerli izleyiciler, Mersin ve ilçelerinde hava durumu bu şekildeydi. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: San TV, İçel TV, San Radyo ortak yayınında birlikte olduk. Yine yarın 10.30'da görüşmek üzere. Esen kalın.
1: Kemal İstek'le Haber Merkezi sona erdi.

0: Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi temel atma törenine katıldı. Tarsus Şelalesi'nin yanı başında inşa edilecek merkezin, kentin köklü tarihini ve zengin kültürel birikimini yansıtması, sanatın ve sosyal yaşamın buluşma noktası olması amaçlanıyor. Tesiste yurttaşlar için birçok kullanım alanı olacağını ifade eden Başkan Seçer, 500 kişilik açık, 500 kişilik kapalı nikah salonu, 4 adet toplantı salonu, 464 kişilik tiyatro, konser etkinlikleri için çok amaçlı salon, 2 sergi salonu, 2 eğitim atölyesi, restoran, açık etkinlik alanı, 5000 metrekare yeşil alan ile 90 araç kapasiteli otoparkın yer alacağını belirtti. Kreşlerle ilgili yeni mevzuat nedeniyle belediyelerin çalışma alanlarının daraltıldığını belirten Başkan Seçer, bakanlık belediyelerin kreş konusunda çalışma yapmasını pek istemiyor. Mevzuatlarda değişiklikler yaptı, iş daha da zorlaştı. Bunun için birkaç sene önceden farklı bir konsept geliştirdik ve Toroslar, Mezitli ve Silifke'de çocuk kampüslerini burada geçirdik. Kampüsünün inşaatı devam ediyor. Tarsus'ta da temelini atacağız diye konuştu. Kentlerin sorunlarının olabileceğini ancak doğru zamanda tespit ederek, doğru müdahale ile kentin yararına olacak şekilde tüm sorunların aşılabileceğini belirten Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi kentteki sorunları aşacak kadroya ve mali güce sahip. Türkiye'de mali ve belediye disiplini en iyi olan belediyelerden biriyiz. Biz ilk günkü kararlılık ve inançla çalışmaya devam edeceğiz dedi. Kentin menfaati noktasında yapılacak her hizmette parti ayırt etmeksizin işbirliğinin çok önemli olduğunu ve büyükşehir olarak buna daima açık olduklarını söyleyen Başkan Seçer, hizmete siyasetin karışmaması gerektiğine dikkat çekerek 13 ilçede farklı Mersin partiler de olsa Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak severek işbirliği yapıyoruz. Çünkü vatandaş partisi ne olursa olsun asgari müşterekle birleşen yöneticileri takdir eder ifadelerine yer verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si düzenlenecek Uluslararası Tarsus Festivali 6-7-8 Kasım 2026 tarihlerinde kültür, sanat ve tarih dolu programıyla ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Festival hazırlıkları kapsamında Festival Komitesi tarafından koordinasyonun güçlendirilmesi, ortak çalışma alanlarının geliştirilmesi ve Tarsus'un tarihi, kültürel ve turistik değerlerini geniş kitlelere ulaştıracak güçlü bir organizasyon anlayışı için kurumlarla görüş alışverişinde bulunuldu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 03

0: 0541-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533-974-4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

36. NATO Liderler Zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da başlıyor. İki gün sürecek zirveye ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra diğer 31 müttefik ülke ile davetli ülkelerin liderleri katılıyor. NATO zirvesi hem gerçekleştiği dönem hem de yoğun gündemi nedeniyle tarihi olarak değerlendiriliyor. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Gürkan Özkaynak yeni görevine başladı. Özkaynak, adalet hizmetlerinin etkin, hızlı ve tarafsız şekilde yürütülmesine yönelik çalışmaların koordine edileceğini belirtti. Mersin Valisi Atilla Toros, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı ziyaret etti. Vali Toros, ziyaret kapsamında havalimanında yapımı planlanan havalimanı ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri Hizmet Binası'nın inşa edileceği alanda incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şelale Kültür Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi temel atma törenine katıldı. Seçer, burada yaptığı konuşmada 7 yılda Anamur'dan Tarsus'a kadar kimsenin hayal bile edemediğini gerçekleştirdik dedi. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Gülnar'da görev yapan helikopter ekibiyle orman yangınlarıyla mücadele personelinin çalışmalarını yerinde inceledi. Kızıl, incelemeler kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anamur Adalet Sarayı'nı ziyaret ederek Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı ile bir araya geldi. Programda kardeşlik ve işbirliği mesajı verildi. Mut İlçe Devlet Hastanesi'ne ilçe sağlık müdürü uzman doktor Özkan Özay atandı. Özay, hastane olarak vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalışacaklarını söyledi. Mersin Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri denetimler gerçekleştirdi. Haziran ayında gerçekleştirilen denetimlerde 1287 firmada 93.527 ürün kontrol edilirken mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 329.759 lira idari para

cezası uygulandı. Mersin'in Narlıkuyu bölgesindeki turistik tesislere yönelik fahiş fiyat şikayetleri Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler eksiklik tespit edilen işletmeler hakkında idari işlem uyguladı. Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslardan toplam 836 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Mersinli güreşçiler Türkiye şampiyonalarında elde ettikleri başarılarına bir yenisini daha ekledi. Sporcular şampiyonada 1 gümüş 3 bronz madalya kazandı. Mersinli sporcular 27-28 Haziran tarihlerinde düzenlenen Ümitler Kuraş Türkiye şampiyonasında 1 gümüş 2 bronz madalya kazandı. Şampiyonada Harun Tekeş Türkiye ikincisi olurken Serra Koç ve Sıraç Karaman Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Toroslar Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Ayva Gediği Mahalleler Arası Futbol Turnuvası'nda ikinci hafta karşılaşmaları çekişmeli müsabakalara sahne oldu. İkinci haftada oynanan 14 karşılaşmada toplam 68 gol atıldı. Haberler.

0: Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
5: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434-33.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkasında

0: Bankası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Kara Değer'in sunumuyla Ajanda başlıyor.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi Ankara'nın kritik bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirtti. Zirvede NATO'nun geleceği, küresel güvenlik savunma harcamaları ve liderler arasındaki ikili görüşmelerin öne çıkacağını ifade eden Duran, 2500'ü aşkın basın mensubunun zirveyi takip edeceğini söyledi.
2: Merhaba arkadaşlar. NATO 36. Devlet Zirvesi'ne hoş geldiniz. Öncelikle tabii hepiniz ümit ediyorum ki külliyede yapılan hazırlıkları görmüşsünüzdür. Burası medya için düzenlenmiş alan. Bu zirve çerçevesinde hem yabancı hem ulusal medya mensuplarımızı burada ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyacağız. NATO 3.0 söylemiyle gündeme gelen bu zirve tabii çok önemli. Hem NATO'nun geleceği açısından hem de küresel mimarinin nasıl şekilleneceği açısından Ankara'da çok önemli konular konuşulacak. Bildiğiniz üzere devlet başkanları düzeyinde en yüksek katılımın olduğu zirve olması bekleniyor. Elbette ikili görüşmeler de olacak. Bu zirvenin önemi bu kadar yüksek düzeyde katılımın olması ve NATO'nun geleceğinin nasıl şekilleneceği üzerine demiştim. Bugün medya mensupları olarak burada dünyanın üçüncü büyük kütüphanesi, Millet Kütüphanesi'nde çalışma alanları oluşturduk. 1800 kişilik bir çalışma ofisi var. Aynı şekilde çok sayıda canlı yayın yapılabilecek yer var. 40 tane montaj odası var. 2500'ü aşkın medya mensubunun burada zirveyi takip edip tüm dünyayı ve Türkiye'yi bilgilendirme imkanı olacak. Dolayısıyla Ankara

0: çok önemli bir zirveye eşlik ediyor. Misafir konumunda olan yabancılar, devlet adamları hepsi Ankara'da en güzel misafirperverliği görecekler ve sizler de bu çalışmanın parçası olarak en güzel performansı göstereceğinize inanıyorum. Tekrar zirvenin hem NATO için hem Türkiye için hem de dünya için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tabii öncelikle zirve bağlamında biliyorsunuz NATO'nun gündeminde transatlantik bağın güçlendirilmesi var. Bu çerçevede NATO'nun ittifakını güçlendirerek ileriye taşınacağına dair bir iradenin burada oluşması bekleniyor. Liderler zirvede bu konuyu değerlendirecekler. Bunun yanı sıra ikili görüşmeler var. Tabii ikili görüşmelerde genellikle ülkelerin kendi ikili gündemleri söz konusu oluyor. Ancak NATO marjında olduğu için bu savunma ve güvenlik alanlarında tabii Avrupa'nın geleceği, Avrupa'nın güvenliğinin artırılması gibi konular yine bunun içerisinde olacak. Savunma harcamaları yine gündem olacak. Ülkelerin ikili gündemleri biraz tabii kendilerine has oluyor. Onu her bir görüşme için ayrı ayrı öngörmek gerekir. Ama bu yönüyle baktığımızda hem NATO'nun geleceği açısından hem de ülkelerin kendi ikili ilişkilerini tekrardan gözden geçirebilecekleri bir düzlem olacak. Cumhurbaşkanımızın da çok sayıda ikilisi olacak ve bu ikililer çerçevesinde gündemler değerlendirilecek. Cumhurbaşkanımızın görüşmesi tabii Sayın Trump'ın ziyaretiyle birlikte aslında iki tane önemli gündem oluyor. Bir NATO zirvesi var, bir de Sayın Başkan Trump'ın dolayısıyla bu ziyareti önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın Sayın Başkan Trump'la yaptığı sık telefon görüşmelerinde gündem olan çok sayıda ikili konular var. Bunların bir kısmını biliyorsunuz. Bir yönüyle işte Kaan motorları meselesi vardı. Daha önce Halkbank meselesi vardı. Yine Türkiye'nin savunma ve güvenlik işbirliği çerçevesinde ABD ile yürüttüğü diğer konular var. Dolayısıyla bunların hepsinin gündem olması beklenir. Tabii bunun yanı sıra ticaret gündemimiz önemli biliyorsunuz ABD ile. Bütün bu konuların hepsi görüşülecek. Teşekkür ederim arkadaşlar. İyi yayınlar.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus'ta inşa edilecek Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Yaklaşık 13 bin metrekarelik alanda yükselecek merkeze çok amaçlı spor salonlar, sergi alanları, nikah salonları ve sosyal konutlar da yer alacak. Projenin 2027 sonbaharında tamamlaması hedefleniliyor.
2: Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus Şelalesi yanında yapılacak Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin temeli törenle atıldı. Törene katılan Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, merkezin Tarsus'un tarihi ve kültürel kimliğine yakışır bir yaşam alanı olacağını söyledi.
3: Değerli hemşerilerim, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hem Sayın Boltaç hem ben yaklaşık olarak 2 yıl önce aldığımız 5 yıllık vizeyi, güveni, desteği hakkıyla yerine getirmek için çalışmak, emek etmek, alın teri dökmek zorundayız ve bu bizim görevimiz. Tarsus değerli bir şehrimiz, çok önemli. Bu tespitler sadece bizler tarafından yapılmıyor. Tüm ülkenin, hatta tüm dünyanın kabul ettiği bir değer. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri. Eğer böyle bir tarihi kültürel birikimi olan kente layık olabilirsek, onu bıraktığımız yerden çok daha iyi yerlere taşıyıp bizden sonrakilere teslim edebilirsek ne mutlu bize. Şelale Otel yıkılacak, ne olacak? Acaba belediye otel mi yapacak? Belediye otel yapmaz. Belediye otelci değil. Belediye bugün temelini atacağımız Şelale Kültür, Sanat ve

0: sosyal yaşam merkezi gibi, adından da anlaşılacağı gibi kamuya, halka açık, onlara fayda sağlayacak tesislere para yatırır. Yeni tahsis edilecek Tarsus Belediyesi'nin yeni tahsis edeceği park alanıyla beraber yaklaşık 13 bin metrekare bir alana bunu inşa edeceğiz. İnşallah umut ediyorum gelecek yılın sonbaharında biz bu açılışı yaparız. Ne var burada? Hem kapalı hem açık nikah salonu, toplantıların, sanat atölyelerinin olacağı ve farklı amaçlarla kullanılabilecek 4 metrekarelik, 1 metrekarelik salonlarımız var. Burada 464 salon, bir salon olacak. Tiyatro, gösteri, konserler vesaire bazı etkinlikler için. Sanat atölyeleri ve yanında 2 adet sergi salonu. Yine 630 metrekare alan, bunun 330'u kapalı, 300'ü açık restoran olacak. Toplam içerisinde Tarsus Belediyesi'nin tahsis ettiği otopark alanı haricinde şu anda planda görünen 90 araçlıkta bir araç parkımız olacak ve yaklaşık olarak da 5000 metrekarelik yeşil alanı olacak. Yine bizim için, Tarsus için çok büyük bir eksiklik, az önce tarihinden, kültüründen bahsettiğimiz bu kadar değerli bir kentin 400 bin nüfuslu yere sadece bir tane kültür sanat merkezi olmaz. Yine burada sanatla uğraşan vatandaşlarımızın bize talepleri var, TADK aracılığıyla yaptıkları. Yine sanat atölyeleri ve yanında 2 adet sergi salonu, eserlerini orada sanatçılarımız sergileyebilsin. İşte bunlar, bu eksikleri giderecek çalışmalar olacak. Tarsus'umuza hayırlı uğurlu olsun her şeyden önce.
1: Protokol üyeleri butona basarak merkezin temelini attı. Törenin ardından Başkan Seçer proje alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
2: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden devam ediyoruz. Kent genelinde otellerde yangın güvenliği denetimleri devam ediyor. İtfaiye ekipleri yangın alarm sistemlerinden acil çıkışlara kadar birçok noktayı titizlikle incelerken denetimlerin olası riskleri en aza indirmek ve güvenli konaklamayı sağlamak amacıyla yoğunlaştırıldığı da belirtildi.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı kent genelindeki otellerde yangın güvenliği denetimlerini sürdürüyor. Yangın Önleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde otellerin, binaların yangından korunması hakkında yönetmelik hükümlerine uygunluğu detaylı şekilde inceleniyor. Denetimlerde yangın pompa sistemi, yangın alarm ve duman dedektörleri, sprinkler sistemi, mutfak söndürme sistemleri, yangın merdivenleri ve yangın dolapları tek tek kontrol ediliyor.
3: Odalarımızda da bulunuyor. Diyelim misafirimiz burada bir sigara içti ve yanlış alarm var. Güvenliğimiz odaya çıkar. Yine alarm aşağıya düştükten sonra tabii ki kontrol olarak güvenliğimiz odaya çıkar. Bizim kendi standartlarımız da vardır. Misafir odada herhangi bir problem yok dese bile içeriği görmem gerekiyor efendim deyip odaya girer, bakar, bir problem olmadığından kendisi emin olur, gider tekrar sistemi izole eder, herhangi bir problem yoktur diye tekrar aktif hale getirir.
1: İtfaiye Yangın Önleme Şube Müdürü Murat Namlı, denetimlerin Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel yangınının ardından yayımlanan genelgeler doğrultusunda yoğunlaştırıldığını belirtti.
4: Şu anda da hepsi normal, yani uygun bir şekilde. Tüplerin kontrolleri de yapılmış. Yönetmeliklere uygun.
5: Şimdi biz bu denetimleri 2025 yılı Ocak ayında çıkan Bolu yangınından sonra Kültür Turizm Bakanlığı ve İl Valiliğimizin genelgesine istinaden tüm turizm işletmelerini denetledik, otellerimizi. Eksikleri belirledik. Sonra otellere süre verildi. Süre sonunda eksiklerini tamamlayanlara uygunluğunu verdik. Tamamlayamayanlara ilçe belediyelerine uygunsuzluklarını bildirdik. Otelimizin teknik müdüründen bilgi aldık. Ne gibi işlemler yaptıklarını, hangi tarih aralıklarla periyodik bakımlarını yaptırdıklarının bilgisini aldık. Sonra yangın merdivenlerini kontrol ettik. Yangın dolaplarını kontrol ettik. Yangın denetimimizi tamamladık. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı

0: yapıyoruz. Yani görevimizin başındayız. Vatandaşımız rahat olsun.
1: Büyükşehir Belediyesi denetimlerle hem olası yangın risklerini en aza indirmeyi hem de vatandaşlarla kenti ziyaret eden misafirlerin güvenli konaklamasını sağlamayı hedefliyor.
2: Kırıkkale'de Tekirdağ'dan Kayseri'ye giden yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 92 yaşındaki bir yolcu hayatını kaybetti. 40 kişi ise yaralandı. Karakeçili ilçesindeki kazada yaralılar hastanelere kaldırılırken Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarı İbrahim olayı yerinde incelemelerde bulunup hastanedeki yaralıları da ziyaret etti.
1: Kırıkkale'de bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ağır yaralanan 92 yaşındaki bir yolcu hayatını kaybetti. 40 kişinin ise hastanelerde tedavisi sürüyor. Kaza Karakeçili ilçesi hastane kavşağında meydana geldi. Tekirdağ'dan Kayseri'ye seyir halinde olan yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada otobüste bulunan 38 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 92 yaşındaki bir kişi kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 40 yaralının sağ hastanede tedavileri sürüyor. Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarı İbrahim de kaza yerine giderek incelemelerde bulundu.
3: Milletimize geçmiş olsun. 41, 38 yolcu, 2 şoför, 1 muavinin toplam 41 kişinin içerisinde bulunduğu kazada toplam 3 ağır yaralımız ve geri kalan toplam 38 sevkimiz oldu. Bütün hem ihtisas hastanemizde hem tıp fakültesi hastanemizde bütün yaralarımızı an itibariyle sevk etmiş bulunmaktayız. AFAD ekiplerimiz, bütün ekiplerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah kazadan beladan bizleri korusun diyorum. Efendim bugün burada yeri olmamakla beraber şunu ifade etmek isterim. Otobüslerimizde seyahat eden yolcularımızın tekrar tekrar emniyet kemerlerini bağlı olmaları, kaza anı açısından çok önemli olduğunu tekrar tekrar vatandaşlarımızın dikkatini çekmek istiyoruz.
2: Osmaniye'nin Düzici ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil yolda yürüyen 4 kişiye çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken olay yerinden kaçan sürücünün daha sonra polise giderek teslim olduğu öğrenildi.
1: Osmaniye'nin Düzici ilçesinde otomobiliyle 4 kişiye çarparak kaçan sürücünün polise giderek teslim olduğu öğrenildi. Kaza Üzümlü Mahallesi Refik Cesur Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bulvar üzerindeki 4 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle vatandaşlar savrulup yaralanırken sürücü hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 4 yaralı ambulanslarla Düzici Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
4: Büşra Değerli Ajanda reklamlardan sonra devam edecek.
5: Reklam tanıtır.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.

0: Lerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652. 0532 787 1652.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Büşra Değerli Ajanda devam ediyor.
3: Şiddetli yağışlar nedeniyle yollar sular altında kaldı, okullar tatil edildi. Karayolu, demiryolu ve hava ulaşımı da olumsuz etkilendi.
4: Erzurum'da bir polis memurunun yaptığı davranış sosyal medyada takdir topladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir polis memuru kendisiyle dalga geçen kişiye esprili bir karşılık verdi. Çin'de hortumun vurduğu çiftlikte hayvanlar zor anlar yaşadı.

Bir kamyon sürücüsünün yaptığı hamle kazayı önledi. Çinli bir çocuk Rubik küpünü 0.39 saniyede çözerek dünya rekoru kırdı. Asansöre limitinin üzerinde yük bindiren çalışanlar bunun yanlış olduğunu acı bir olayla fark etti.

0: Ja.
1: Yeah. Yeah. Okay. 3, 2, 1. Cannonball!
2: Sayın seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.

0: uzaklar. Reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi temel atma törenine katıldı. Tarsus Şelalesi'nin yanı başında inşa edilecek merkezin, kentin köklü tarihini ve zengin kültürel birikimini yansıtması, sanatın ve sosyal yaşamın buluşma noktası olması amaçlanıyor. Tesiste yurttaşlar için birçok kullanım alanı olacağını ifade eden Başkan Seçer, 500 kişilik açık, 500 kişilik kapalı nikah salonu, 4 adet toplantı salonu, 464 kişilik tiyatro, konser etkinlikleri için çok amaçlı salon, 2 sergi salonu, 2 eğitim atölyesi, restoran, açık etkinlik alanı, 5000 metrekare yeşil alan ile 90 araç kapasiteli otoparkın yer alacağını belirtti. Kreşlerle ilgili yeni mevzuat nedeniyle belediyelerin çalışma alanlarının daraltıldığını belirten Başkan Seçer, bakanlık belediyelerin kreş konusunda çalışma yapmasını pek istemiyor. Mevzuatlarda değişiklikler yaptı, iş daha da zorlaştı. Bunun için birkaç sene önceden farklı bir konsept geliştirdik ve Toroslar, Mezitli ve Silifke'de çocuk kampüslerini hayata geçirdik. Anamur'da bir çocuk kampüsünün inşaatı devam ediyor, Tarsus'ta da temelini atacağız diye konuştu. Kentlerin sorunlarının olabileceğini ancak doğru zamanda tespit edilerek, doğru müdahale ile kentin yararına olacak şekilde tüm sorunların aşılabileceğini belirten Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi kentteki sorunları aşacak kadroya ve mali güce sahip. Türkiye'de en değerli, en iyi yönetilen, mali ve belediye disiplini en iyi olan belediyelerden biriyiz. Biz ilk günkü kararlılık ve inançla çalışmaya devam edeceğiz dedi. Kentin menfaati noktasında yapılacak her hizmette parti ayırt etmeksizin işbirliğinin çok önemli olduğunu ve büyük şehir olarak buna daima açık olduklarını söyleyen Başkan Seçer, hizmete siyasetin karışmaması gerektiğine dikkat çekerek 13 ilçede farklı siyasi partiler de olsa Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak severek işbirliği yapıyoruz. Çünkü vatandaş partisi ne olursa olsun asgari müşterekle birleşen yöneticileri takdir eder ifadelerine yer verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si düzenlenecek Uluslararası Tarsus Festivali 6-7-8 Kasım 2026 tarihlerinde kültür, sanat ve tarih dolu programıyla ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Festival hazırlıkları kapsamında Festival Komitesi tarafından koordinasyonun güçlendirilmesi, ortak çalışma alanlarının geliştirilmesi ve Tarsus'un tarihi, kültürel ve turistik değerlerini geniş kitlelere ulaştıracak güçlü bir organizasyon anlayışı için kurumlarla görüş alışverişinde bulunuldu. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak

0: ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444 07 15. Özel Modern Tıp Merkezi.

0: içme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.

0: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Ankara'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki gün boyunca sürecek zirve nedeniyle programı oldukça yoğun. Ukrayna'daki durum ve ittifakın güneyinde son dönemde meydana gelen gelişmelerin ele alındığı zirveye NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100'e yakın bakan, çok sayıda üst düzey diplomat ve uluslararası kuruluş temsilcileri katılıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin 14 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme, bilirkişi raporunun beklenmesine, bazı sanıkların yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartlarının kaldırılmasına, diğer sanıklarınsa mevcut halinin devamına hükmetti. Duruşma 16 Ekim'e ertelendi. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Haydarlı Beldesi Belediye Başkanı Süleyman Çetinkaya evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı. Başkan Çetinkaya'nın yara almadığı saldırıda oğlu Yusuf Çetinkaya arbede sırasında yaralandı. AK Parti İl Başkanlığı saldırıyı kınadı. Tahliye olup çıktı ancak ikinci cinayeti işledi. Muğla'da yaşanan tartışmada tüfekle vurulan 44 yaşındaki Halil K. hayatını kaybetti. Olayın ardından saklandığı mezarlıkta yakalanan 35 yaşındaki Coşkun K.'nın 11 yıl önce de eniştesini öldürdüğü, yakın zamanda tahliye olduğu belirtildi. Suriye'nin başkenti Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un konakladığı otelin yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamada 4'ü polis, 18 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlama sırasında Macron'un Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olduğu belirtildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri kent genelindeki otellerde yangın güvenliği denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde yangın güvenlik sistemleri kontrol ediliyor. Konaklama tesislerinde gerçekleştirilen denetimlerde otellerin yangın yönetmeliğine uygun olup olmadığı inceleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke'de Cılbayır'la Karakaya mahallelerini birbirine bağlayan yolda satıya asfalt kaplama çalışmasını tamamladı. Çalışmayla 8 kilometrelik yol asfaltla buluştu. Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki Silifke yol ağında stabilize yol kalmadı. Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen istişare toplantısında bölge muz üreticileri sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini masaya yatırdı. Yayımlanan sonuç bildirgesinde ithal muza yönelik kısıtlamaların artırılması, yerli muzun zincir marketlerde daha fazla yer alması ve bölgede ortak fiyat standardı oluşturulması çağrısı yapıldı. Mezitli Devlet Hastanesi'nde sona gelindi. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Mezitli Devlet Hastanesi'nin yol çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2026 yılı bitmeden hizmete açılacağını duyurdu. Hastane günlük 20 bin kişiye hizmet verecek. Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletler çarpıştı. Kaza sonucu biri çocuk, 3 kişi yaralandı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde sazlık alanda henüz belirlenmedi.

0: Denemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. A milli kadın voleybol takımı Milletler Ligi'ndeki Japonya etabının ilk maçında yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek. Maç Türkiye saatiyle 6'da başlayacak.
1: Haberler.

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.

0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787

Uçuk fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325

0: et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken yarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-0353. Mezitle Kabulkarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0320 alan kodu 324 alan koduyla 327-8282 327-8282.
1: Dana'dan sonra ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezit. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Bu dediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyat. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi temel atma törenine katıldı. Tarsus Şelalesi'nin yanı başında inşa edilecek merkezin, kentin köklü tarihini ve zengin kültürel birikimini yansıtması, sanatın ve sosyal yaşamın buluşma noktası olması amaçlanıyor. Tesiste yurttaşlar için birçok kullanım alanı olacağını ifade eden Başkan Seçer, 500 kişilik açık, 500 kişilik kapalı nikah salonu, 4 adet toplantı salonu, 464 kişilik tiyatro, konser etkinlikleri için çok amaçlı salon, 2 sergi

0: salonu, 2 eğitim atölyesi, restoran, açık etkinlik alanı, 5000 metrekare yeşil alan ile 90 araç kapasiteli otoparkın yer alacağını belirtti. Kreşlerle ilgili yeni mevzuat nedeniyle belediyelerin çalışma alanlarının daraltıldığını belirten Başkan Seçer, bakanlık belediyelerin kreş konusunda çalışma yapmasını pek istemiyor. Mevzuatlarda değişiklikler yaptı, iş daha da zorlaştı. Bunun için birkaç sene önceden farklı bir konsept geliştirdik ve Toroslar, Mezitli ve Silifke'de çocuk kampüslerini hayata geçirdik. Anamur'da bir çocuk kampüsünün inşaatı devam ediyor, Tarsus'ta da temelini atacağız diye konuştu. Kentlerin sorunlarının olabileceğini ancak doğru zamanda tespit edilerek, doğru müdahale ile kentin yararına olacak şekilde tüm sorunların aşılabileceğini belirten Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi kentteki sorunları aşacak kadroya ve mali güce sahip. Türkiye'de en değerli, en iyi yönetilen, mali ve belediye disiplini en iyi olan belediyelerden biriyiz. Biz ilk günkü kararlılık ve inançla çalışmaya devam edeceğiz dedi. Kentin menfaati noktasında yapılacak her hizmette parti ayırt etmeksizin işbirliğinin çok önemli olduğunu ve büyük şehir olarak buna daima açık olduklarını söyleyen Başkan Seçer, hizmete siyasetin karışmaması gerektiğine dikkat çekerek 13 ilçede farklı siyasi partiler de olsa Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak severek işbirliği yapıyoruz. Çünkü vatandaş partisi ne olursa olsun asgari müşterekle birleşen yöneticileri takdir eder ifadelerine yer verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si düzenlenecek Uluslararası Tarsus Festivali 6-7-8 Kasım 2026 tarihlerinde kültür, sanat ve tarih dolu programıyla ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Festival hazırlıkları kapsamında Festival Komitesi tarafından koordinasyonun güçlendirilmesi, ortak çalışma alanlarının geliştirilmesi ve Tarsus'un tarihi, kültürel ve turistik değerlerini geniş kitlelere ulaştıracak güçlü bir organizasyon anlayışı için kurumlarla görüş alışverişinde bulunuldu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya, nokta.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
9: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli

Açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Versin'in

0: 0490-66-25. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Ankara'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki gün boyunca sürecek zirve nedeniyle programı oldukça yoğun. Ukrayna'daki durum ve ittifakın güneyinde son dönemde meydana gelen gelişmelerin ele alındığı zirveye NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100'e yakın bakan, çok sayıda üst düzey diplomat ve uluslararası kuruluş temsilcileri katılıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin 14 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme, bilirkişi raporunun beklenmesine, bazı sanıkların yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartlarının kaldırılmasına, diğer sanıklarınsa mevcut halinin devamına hükmetti. Duruşma 16 Ekim'e ertelendi. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Haydarlı Beldesi Belediye Başkanı Süleyman Çetinkaya evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı. Başkan Çetinkaya'nın yara almadığı saldırıda oğlu Yusuf Çetinkaya arbede sırasında yaralandı. AK Parti İl Başkanlığı saldırıyı kınadı. Tahliye olup çıktı ancak ikinci cinayeti işledi. Muğla'da yaşanan tartışmada tüfekle vurulan 44 yaşındaki Halil K. hayatını kaybetti. Olayın ardından saklandığı mezarlıkta yakalanan 35 yaşındaki Coşkun K.'nın 11 yıl önce de eniştesini öldürdüğü yakın zamanda tahliye olduğu belirtildi. Suriye'nin başkenti Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un konakladığı otelin yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamada 4'ü polis, 18 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlama sırasında Macron'un Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olduğu belirtildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri kent genelindeki otellerde yangın güvenliği denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde yangın güvenlik sistemleri kontrol ediliyor. Konaklama tesislerinde gerçekleştirilen denetimlerde otellerin yangın yönetmeliğine uygun olup olmadığı inceleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke'de Cılbayır'la Karakaya mahallelerini birbirine bağlayan yolda satıya asfalt kaplama çalışmasını tamamladı. Çalışmayla 8 kilometrelik yol asfaltla buluştu. Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki Silifke yol ağında stabilize yol kalmadı. Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen istişare toplantısında bölge muz üreticileri sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini masaya yatırdı. Yayımlanan sonuç bildirgesinde ithal muza yönelik kısıtlamaların artırılması, yerli muzun zincir marketlerde daha fazla yer alması ve bölgede ortak fiyat standardı oluşturulması çağrısı yapıldı. Mezitli Devlet Hastanesi'nde sona gelindi. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Mezitli Devlet Hastanesi'nin yol çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2026 yılı bitmeden hizmete açılacağını duyurdu. Hastane günlük 20 bin kişiye hizmet verecek. Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletler çarpıştı. Kaza sonucu biri çocuk, 3 kişi yaralandı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'ndeki Japonya etabının ilk maçında yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek. Maç Türkiye saatiyle 6'da başlayacak.
1: Haberler.

0: Reklam kazandırır.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.

0: kişilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 30.

0: 38 0324 325 33 38.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Efendim merhaba, iyi akşamlar. Gündemde öne çıkan konuları sizlere hatırlatacağız. Tabii Ankara'da NATO zirvesi düzenleniyor. Bu zirve NATO'ya üye ülkeler için, Türkiye için, Türkiye'nin komşu ülkeleri için, bölgemizde yaşanan sorunlar için önemli olmakla birlikte dünya açısından da çok önemli bir zirve. Bu zirvede alınacak olan kararlar önümüzdeki süreçte yeniden şekillendirilmek istenen dünyanın temellerini oluşturacak. Tabii zirvenin en önemli konuklarından biri de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tı. Donald Trump öncesinde zirveye katılacak olan devlet başkanları ve hükümet başkanları ülkemize gelmişlerdi. Donald Trump da bugün ülkemize geldi ve havaalanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı. Etimesgut'ta Ankara Havaalanı'na iniş yaptı Trump'ın uçağı. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından askeri törenle havaalanında karşılandı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Tabii Donald Trump sonrasında kendisi için ve diğer devlet başkanları için hazırlanan devlet konuk evine geçti. Orada biraz dinlendikten sonra Ankara'da Beştepe'ye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi Donald Trump ve külliyede de askeri törenle karşılandı ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Ve tabii Donald Trump'ın yakın çalışma kurmayları ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın yakın çalışma kurmayları ile de bir araya geldiler. Ve ikili bir görüşme, basına açık ikili bir görüşme gerçekleştirildi ki bu görüşme de tabii tüm dünya tarafından ilgiyle izlendi. Bu ikili görüşmede her iki lider de birbirlerine dostum diye hitap ettiler. Ve Donald Trump Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu belirtti. Gazeteciler de sorular sordular. Bu sorular içerisinde en dikkat çeken konulardan biri de F-35 uçaklarıyla ilgili soru Donald Trump'a soruldu. Donald Trump da bu soruya yönelik olarak da bu bizim vereceğimiz bir karar. Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var. Herkes neden bunu yapmayalım ki diyor. Yani parası ödenmiş F-35 uçaklarının Türkiye'ye verilip verilmemesi konusunda neden bunu yapmayalım ki diyor. Çoğu ülkeden de sadık Türkiye aynı zamanda. Üzerine düşündüğümüz bir konu bu konu. Ve dünyanın en iyi uçağı F-35, işte biz bunu düşüneceğiz dedi. Donald Trump direkt bir şekilde tabii ki bu uçakları vereceğiz demedi ama Türkiye parasını ödediği 5 F-35 dünyanın en gelişmiş savaş uçaklarını hala alamadı. Bu uçaklar Amerika Birleşik Devletleri'nde hangarda duruyor. Bunların bakımlarının da ABD tarafından yapıldığını Donald Trump söyledi. Biz eğer bir uçak sattıysak, motor sattıysak tabii ki bunların bakımını da yapacağız dedi. Hatta o hangarların parası bile Türkiye tarafından ödeniyor. Periyodik bir şekilde o F-35 uçaklarının yapılan bakımlarının parasını bile Türkiye ödüyor. Ama bu uçaklar henüz Türkiye'ye gelmedi. Tabii Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan F-35 konusunu Donald Trump'la daha önce de telefonla görüştüklerini ve Sayın Cumhurbaşkanı bu uçakların Türkiye'ye verilmesi, gelmesi konusunda bu zirvede bir karar alınacağını ama uçakların Türkiye'ye geleceği konusunda ümitkar olduğunu dile getirdi yaptığı açıklamada. Tabii gazeteciler iki lidere, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'na Gazze ile ilgili görüşme yapacak mısınız Sayın Trump'la dedi. Bununla birlikte İran'la ilişkiler konusunda, İran'ın son durumu konusunda, ayrıca İsrail'in tutumu, bölgedeki tavrı konusunda birer görüşme yaptığınızda daha sonraki görüşmelerde bunlar da gündeme gelecek mi şeklinde sorduklarında Cumhurbaşkanı neden olmasın şeklinde, tabii ki olacak şeklinde cevap verdi ama aynı soru Donald Trump'a da sorulmuştu. Ne yazık ki Trump bu soruya herhangi bir cevap vermedi. Şimdi tabii NATO zirvesi çeşitli forumlarla başladı. İlk forum tabii savunma

0: durumuydu. Çeşitli anlaşmalar imzalandı. Mutabık kalınan noktalar oldu. İki gün boyunca devam edecek bu zirve. Ankara'da olağanüstü güvenlik önlemleri alınmış durumda. Donald Trump'ın kalacağı otelde de çok sıkı güvenlik önlemleri alınmış durumda. Amerikan Gizli Servisi oteli koruyor ve Donald Trump'ın Türkiye'de bulunduğu süre içerisinde de koruyacak. NATO zirvesinde ikili görüşmeler gerçekleştirilecek. Ülke devlet başkanları, hükümet başkanları arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Donald Trump'la görüştü ama heyetler arası görüşmeler önümüzdeki saatlerde de muhakkak olacak. Sayın Cumhurbaşkanı da hemen hemen bütün ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Tabii bu ikili görüşmeler zemini askeri zeminde, savunma zemininde, NATO zemininde olacak ama bu görüşmelerde tabii ikili ticari ilişkiler de muhakkak ki gündeme gelecek. Daha sonraki süreçte yapılacak olan ikili ticari ya da üçlü, dörtlü ticari ilişkilerin yapılacak olan anlaşmaların ön görüşmeleri bu zirve çerçevesinde gerçekleştirilecek. Bütün hazırlıklar tamamlanmış durumda. Herhangi bir sorun çıkmasın aman bu zirve boyunca çıkmayacak şekilde de bütün organizasyon kusursuz bir şekilde ilerliyor. Tabii bu konuyla ilgili, yani NATO zirvesindeki temaslarla ve gelişmelerle ilgili bilgileri de önümüzdeki süreçte sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi tabii aynı zamanda NATO zirvesi düzenlenmeden önce malum bizler de ekranlarımıza getirdik. Ankara'da sıkı güvenlik önlemleri alındı. Bu güvenlik önlemlerinin çok sıkı olması, hatta bir hafta boyunca merkezde bulunan bazı ilçelerdeki kamu çalışanlarının izinli, idari izinli sayılması ve merkezde bulunan, Ankara merkezinde bulunan bazı şirketlerdeki bazı şirketlerin tatil edilmesi, aynı zamanda tatil edilmeyen şirketlerinde personel sayısının azaltılması, evden çalışma yapılması, zirve boyunca personele bu şekilde emirler verilmesi, tabii bazı metro seferlerinin iptal edilmesi, yolların kapatılması, toplu taşımada zorluk, bununla birlikte özel araç kullanarak seyahatlerde zorlukların vatandaşlar tarafından yaşanması eleştirileri de beraberinde getirdi. Bununla birlikte tabii zirvede olası herhangi bir sorunu engellemek amacıyla da Ankara'da ve bazı illerde de basın açıklamaları, toplu yürüyüşler, gösteriler, açıklamalar iptal edildi ve yapılmaması yönünde de emir verildi. İşte bu duruma sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler de tepki gösterdiler. Bununla birlikte herhangi bir eylem hazırlığı içerisinde olduğu düşünülen bazı gözaltılar oldu. Gözaltılardan tutuklananlar oldu. İşte bu duruma da yine bazı STK'lar ve siyasi partiler tepki gösterdiler. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel Ankara'da meclisinde tatil olması nedeniyle grup toplantısını Eskişehir'de gerçekleştirdi. Eskişehir'de yapmış olduğu grup toplantısı konuşmasında da Özgür Özel konuşmasının önemli bir bölümünü NATO'ya ayırdı. Ve NATO zirvesi ve bununla birlikte bu zirveyle alakalı olarak da iktidarı eleştirdi.
1: Meclisin kapalı olması gerekçesiyle Eskişehir'de düzenlenen grup toplantısında konuşan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, iktidar politikalarından ekonomik sorunlara, yargıdan dış politikaya çok sayıda konuda değerlendirmelerde bulundu.
2: Malum partimize yönelik saldırıların ardından Ankara'da durmadık. Binalardan çıktık, milletimize sığındık. Köy köy, belde belde, şehir şehir geziyoruz. Sokak sokak, cadde cadde, meydan meydan hep birlikte büyüyoruz. Türkiye'nin hasret kaldığı yeni siyaseti milletimizle birlikte kuruyoruz. Belki şatafatlı binalarımız, görkemli sahnelerimiz, büyük otobüslerimiz yok. Bazen bir bankın üstünde, bazen bir köy kahvesinde

0: Bir sandalyenin üzerindeyiz ama şükürler olsun ki milletimizin gönlündeyiz. Bir sonraki seçimlerdeki Cumhurbaşkanı adayımızın ön seçimde 15,5 milyon oy alan, özgürlüğü için 25,5 milyon insanın imza verdiği Cumhurbaşkanı adayımızın tutuklu olduğu, partinin evlatları, belediye başkanlarımızın, belediye meclis üyelerimizin, bürokratlarımızın tutuklu olduğu, Türkiye'nin kurucu partisine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin adaysızlaştırıldığı, kurumsuzlaştırıldığı, lidersizleştirilmeye çalışıldığı bir süreçte bugün Türkiye'de NATO zirvesi yapılmaktadır. Haftalardır Ankara'mızda olağanüstü hal uygulanmaktadır. Kendi insanına çile çektiren anlamsız, paranoyak bir olağanüstü halin içindeyiz. Protesto gösterileri yapılabilir diye 225 insan ev baskınlarıyla gözaltına alınmış, önce 178'i tutuklanmıştır. Daha dün 100 gözaltı işlemi daha yapılmıştır. Bizim yasalarımızda önleyici gözaltı bile yokken, yasakken, önleyici tutuklama adı altında, yani bunlar NATO sırasında gelirler, eylem yaparlar diye insanlar özgürlüklerinden edilmiştir. Pikniğe giden TEMA gönüllüleri tutuklanmışlar. 75 yaşındaki emekli öğretmen Aytan Yakut tutuklanıp tepkilerden sonra serbest bırakılmış. Akademisyen Emel Memiş halen tutukludur. Daha önce NATO zirvelerine ev sahipliği yapan hiçbir ülkede böyle bir özgüvensizlik görülmemiştir. Trump kendi ülkesinde yüz binler, milyonlar tarafından protesto edilebilirken Erdoğan, Trump'ın Türkiye'deki bir protestosunun kendisi için bir son olacağını düşünmekte, bundan yaşamsal bir kaygı duymakta, eğer Trump'a burada birisi bir şey derse Trump benden desteğini çekecek vehmiyle Ankaralılardan utanmakta, Ankaralıları evine hapsetmekte ve örneğin Filistin davasını savunan birinin Trump'a çıkıp Gazze'deki zulmün hesabını sormaksına engel olmak için elinden geleni yapmaktadır. Yüzlerce insanın gözaltına alındığı, meydanların kapatıldığı, yolların bariyerlendiği, esnafın iş yapmasının önüne geçildiği bir yerde ülkenin başkenti perişan haldedir. Milletin evinden işine gitmesi engellenmekte, kamu görevlerine bir hafta evden çalışma salık verilmektedir. Bu kadar özgüvensiz bir yönetim anlayışı olmaz. Ülke adına bir utanç durumuyla karşı karşıyayız. Ülkemize gelen liderler, heyetleri ne görecekler? Hayalet bir şehir. Ankara'ya gelip bir tane Ankaralı görmeden, bir dükkana uğramadan, polislerle dolu bomboş sokakları görüp Ankara'dan ayrılacaklar. Ülkenin yoksulluğundan utanmayanlar, bunları liderlerin görmesinden utanıp panolarla bunları gizlemeye çalışmaktadırlar. Bu mudur Türkiye'nin imajı? Kimse kusura bakmasın. Bu güç değildir, güçsüzlüktür. Bu acizliktir, bu özgüvensizliktir. Kendi insanından korkan, kendi insanından utanan, onları bariyerlerin arkasına saklayan bir iktidarın ömrünün sonu gelmiş demektir. AK Parti tükenmiştir, bitmiştir.
1: Efendim Mersin gündemine geldiğimizde Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları devam ediyor. İşte bu çerçevede Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı da olan Sayın Vahap Seçer'in de katılımıyla Tarsus ilçesinde Şelale Kültür ve Sanat Merkezi'nin temeli atıldı.
2: Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus Şelalesi yanında yapılacak Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin temeli törenle atıldı. Başkanım, Törene katılan Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, merkezin Tarsus'un tarihi ve kültürel kimliğine yakışır bir yaşam alanı olacağını söyledi.
3: Değerli hemşerilerim, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz.

0: Biz ve bu bizim görevimiz. Tarsus değerli bir şehrimiz, çok önemli. Bu tespitler sadece bizler tarafından yapılmıyor. Tüm ülkenin, hatta tüm dünyanın kabul ettiği bir değer. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri. Eğer böyle bir tarihi kültürel birikimi olan kente layık olabilirsek, onu bıraktığımız yerden çok daha iyi yerlere taşıyıp bizden sonrakilere teslim edebilirsek ne mutlu bize. Şelale otel yıkılacak, ne olacak? Acaba belediye otel mi yapacak? Belediye otel yapmaz. Belediye otelci değil. Belediye bugün temelini atacağımız Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi gibi, adından da anlaşılacağı gibi, kamuya, halka açık, onlara fayda sağlayacak tesislere para yatırır. Yeni tahsis edilecek Tarsus Belediyesi'nin yeni tahsis edeceği park alanıyla beraber yaklaşık 13 bin metrekare bir alana bunu inşa edeceğiz. İnşallah umut ediyorum gelecek yılın sonbaharında beraber bu açılışı yaparız. Ne var burada? Hem kapalı hem açık nikah salonu var. Toplantıların, sanat atölyelerinin olacağı ve farklı amaçlarla kullanılabilecek 4 adette yüzer metrekarelik salonlarımız var. Burada 464 kişilik bir salon olacak. Tiyatro, gösteri, konserler vesaire bazı etkinlikler için. Sanat atölyeleri ve yanında 2 adet sergi salonu. Yine 630 metrekare alan içerisinde bunun 330'u kapalı, 300'ü açık restoran olacak. Toplam içerisinde Tarsus Belediyesi'nin tahsis ettiği otopark alanı haricinde şu anda planda görünen 90 araçlıkta bir araç parkımız olacak ve yaklaşık olarak da 5000 metrekarelik yeşil alanı olacak. Yine bizim için, Tarsus için çok büyük bir eksiklik, az önce tarihinden, kültüründen bahsettiğimiz bu kadar değerli bir kentin 400 bin nüfuslu yere sadece bir tane kültür sanat merkezi olmaz. Yine burada sanatla uğraşan vatandaşlarımızın bize talepleri var. TADK aracılığıyla yaptıkları. Yine sanat atölyeleri ve yanında 2 adet sergi salonu. Eserlerini orada sanatçılarımız sergileyebilsin. İşte bunlar, bu eksikleri giderecek çalışmalar olacak. Tarsus'umuza hayırlı uğurlu olsun her şeyden önce.
1: Protokol üyeleri butona basarak merkezin temelini attı.
2: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçel Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam tanıtı.
4: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
5: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77

0: 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik, yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
7: Ve o kazada otobüste bulunan şoför, yardımcısı, yolcularla birlikte 41 kişi yaralandı, bir kişi hastanede hayatını kaybetti.
8: Kırıkkale'de bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ağır yaralanan 92 yaşındaki bir yolcu hayatını kaybetti. 40 kişinin ise hastanelerde tedavisi sürüyor. Kaza Karakeçili ilçesi hastane kavşağında meydana geldi. Tekirdağ'dan Kayseri'ye seyir halinde olan yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada otobüste bulunan 38 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 92 yaşındaki bir kişi kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 40 yaralının sağ hastanede tedavileri sürüyor. Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarı İbrahim de kaza yerine giderek incelemelerde bulundu.
9: Milletimize geçmiş olsun. Toplam 41, 38 yolcu, 2 şoför, 1 muavinin toplam 41 kişinin içerisinde bulunduğu kazada toplam 3 ağır yaralımız ve geri kalan toplam 38 sevkimiz oldu. Bütün hem ihtisas hastanemizde hem tıp fakültesi hastanemizde bütün yaralarımızı an itibariyle sevk etmiş bulunmaktayız. AFAD ekiplerimiz, bütün ekiplerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah kazadan beladan bizleri korusun diyorum. Efendim, bugün burada yeri olmamakla beraber şunu ifade etmek isterim. Otobüslerimizde seyahat eden yolcularımızın tekrar tekrar emniyet kemerlerini bağlı olmaları, kaza anı açısından çok önemli olduğunu tekrar tekrar vatandaşlarımızın dikkatini çekmek istiyoruz.
7: Evet. Osmaniye'de gece saatlerinde yolda yürüyen 4 kişi

0: Ve bir otomobil çarptı. Sürücü kaçtı ama ertesi gün karakola giderek teslim oldu.
1: Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobiliyle 4 kişiye çarparak kaçan sürücünün polise giderek teslim olduğu öğrenildi. Kaza Üzümlü Mahallesi Refik Cesur Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bulvar üzerindeki 4 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle vatandaşlar savrulup yaralanırken sürücü hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 4 yaralı ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından kaçan sürücünün daha sonra polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

0: Tarsus'ta mahalle arasında bir kavşakta birbirlerini görmeyen, göremeyen iki motosiklet sürücüsü çarpıştı hızla. Üç kişi de yaralandı.
1: Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletlerin çarpışması sonucu biri çocuk, üç kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı. Kaza Eski Ömerli Mahallesi 1337 sokakta Hürriyet Camii önündeki kavşakta yaşandı. Farklı yollardan gelen iki motosiklet sürücülerinin dikkatsizliği sonucu kavşakta çarpıştı. Çarpışmayla motosikletler devrildi, üç kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
0: Kahramanmaraş'ta sokak ortasında kadınlar birbirlerine girdi sopalarla. Çevredekiler ayırmakta güçlük çekti.
1: Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kadınlar arasında çıkan ve sopaların kullanıldığı kavgada iki kişi yaralandı. Tarafların birbirlerine saldırdığı anlarda çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmakta güçlük çekti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan iki kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken olayla ilgili inceleme başlattı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde bir marketin çatısı çöktü.

0: Brezilya'da kart kararına sinirlenen futbolcu hakeme saldırdı. Yola aniden çıkan yaya motosikletin çarpmasıyla yere düştü.
1: Abi buradan yürünür mü? Abi tamam da yaya geçti orada.
2: Kardeşim aladan geçmezsin ya. Motorumuzun yerden geçmeyecek ya.
0: Önünü kaldırarak ilerlemeye çalışan motosikletli kontrolünü kaybedip düştü.

0: Ankara'da başlayan ve 2 gün boyunca devam edecek olan NATO zirvesinde Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş da ele alınacak. Zelenski de Ankara'ya geldi, görüşmeler yapacak. Ama Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Rusya yine Ukrayna'ya füzeler gönderdi. Bir haftadır sıkı bir şekilde Ukrayna topraklarını bombalıyor ama Ukrayna'da gönderdiği insansız hava araçlarıyla Sibirya'da Rusya'nın en önemli petrol tesislerinden birini vurdu.
1: Ukrayna, Rusya'nın en büyük petrol rafinerilerinden biri olan Omsk rafinerisini insansız hava araçlarıyla vurduğunu açıkladı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yaklaşık 2700 kilometre uzaklıktaki tesiste saldırı sonrası yangın çıktığını duyurdu. Sibirya'da Kazakistan sınırına yakın konumdaki rafineriye yönelik operasyon savaşın başından bu yana gerçekleştirilen en uzun menzilli saldırılardan biri olarak değerlendiriliyor. Omsk bölge valisi ise çok sayıda İHA'nın kentin kuzey sanayi bölgesine ulaştığını doğrularken hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Ukrayna ordusu aynı gece Baltık Denizi'ndeki petrol limanlarını hedef aldığını bildirdi. Geçtiğimiz yıl günlük yaklaşık 460 bin varil petrol işleyen Omsk rafinerisi Rusya'nın en önemli enerji tesisleri arasında yer alıyor.
0: Hindistan'da muson yağmurları devam ediyor ve yağmış olduğu bölgede hayatı olumsuz etkiliyor muson yağmurları.
1: Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde etkili olan muson yağışları can almaya devam ediyor. Sel, heyelan ve bina çökmelerinde ilk belirlemelere göre 19 kişi hayatını kaybetti. Mumbai'de çöken bir binada 5'i çocuk 6 kişi yaşamını yitirirken yağışa bağlı farklı olaylarda 10 kişi daha hayatını kaybetti. Pune kentinde meydana gelen toprak kaymasındaysa 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Şiddetli yağışlar nedeniyle yollar sular altında kaldı, okullar tatil edildi, karayolu, demiryolu ve hava ulaşımı da olumsuz etkilendi.
0: İçer TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66. İyi akşamlar. Yarın tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere.
2: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi sona erdi. Sun FM.

0: Reklam kazandırır.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirim.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları,

0: Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi temel atma törenine katıldı. Tarsus Şelalesi'nin yanı başında inşa edilecek merkezin, kentin köklü tarihini ve zengin kültürel birikimini yansıtması, sanatın ve sosyal yaşamın buluşma noktası olması amaçlanıyor. Tesiste yurttaşlar için birçok kullanım alanı olacağını ifade eden Başkan Seçer, 500 kişilik açık, 500 kişilik kapalı nikah salonu, 4 adet toplantı salonu, 464 kişilik tiyatro, konser etkinlikleri için çok amaçlı salon, 2 sergi salonu, 2 eğitim atölyesi, restoran, açık etkinlik alanı, 5000 metrekare yeşil alan ile 90 araç kapasiteli otoparkın yer alacağını belirtti. Kreşlerle ilgili yeni mevzuat nedeniyle belediyelerin çalışma alanlarının daraltıldığını belirten Başkan Seçer, bakanlık belediyelerin kreş konusunda çalışma yapmasını pek istemiyor. Mevzuatlarda değişiklikler yaptı, iş daha da zorlaştı. Bunun için birkaç sene önceden farklı bir konsept geliştirdik ve Toroslar, Mezitli ve Silifke'de çocuk kampüslerini hayata geçirdik. Anamur'da bir çocuk kampüsünün inşaatı devam ediyor, Tarsus'ta da temelini atacağız diye konuştu. Kentlerin sorunlarının olabileceğini ancak doğru zamanda tespit edilerek, doğru müdahale ile kentin yararına olacak şekilde tüm sorunların aşılabileceğini belirten Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi kentteki sorunları aşacak kadroya ve mali güce sahip. Türkiye'de en değerli, en iyi yönetilen, mali ve belediye disiplini en iyi olan belediyelerden biriyiz. Biz ilk günkü kararlılık ve inançla çalışmaya devam edeceğiz dedi. Kentin menfaati noktasında yapılacak her hizmette parti ayırt etmeksizin işbirliğinin çok önemli olduğunu ve büyük şehir olarak buna daima açık olduklarını söyleyen Başkan Seçer, hizmete siyasetin karışmaması gerektiğine dikkat çekerek 13 ilçede farklı siyasi partiler de olsa Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak severek işbirliği yapıyoruz. Çünkü
1: bu program
0: vatandaş,
1: İçer TV ortak yayınıdır.

0: Efendim iyi akşamlar. Bir önlü böyle özel programda sizlerle beraberiz. Yaz boyunca final yapmıştık. Ancak özel bir program yapma gereği duyduk. Konuğum Mersin İtman Yurdu'nun efsane yaşayan kaptanı Ayhan Öz'ü konuk etmek istedik. Kendisinden çok önceleri böyle bir program yapmayı düşünmüştük, söylemiştik ama kendisi bu konuda çok hassas, çok mütevazı olduğu için kabul buyurmadılar. En son ben artık çok ısrar ettim. O da dedi artık senin bu ısrarına dayanamıyorum dedi. Konuğun olacağım dedi. Seni kıramam dedi. Kendisine çok teşekkür ederim. Konuğum Mersin İtman Yurdu'nun yaşayan efsanesi Ayhan Öz. Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın hocam?
1: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Sağ ol hocam. Seni burada görmek beni çok mutlu etti.
1: Çok teşekkür ederim. Rica ederim.
0: Beni kırmadın. Bizi kırmadınız.
1: Kırmak da istemedim açıkçası.
0: Evet, çok teşekkür ederim hocam bu anlaştığınız için. Şimdi hocam malum bizim yaş grupları tabii 40'lar 6 40'ların üstü belki şey yapar. Şimdi bu gençlerimiz Ayhan Öz'ü, genç futbolcularımız, genç antrenörlerimiz ve genç Mersin İtman Yurdu yöneticileri Ayhan Öz'ü tanımazlar. Ayhan Öz kimdir?
1: Ayhan Öz Mersin'de doğdum. 1945 doğumluyum. Mersin Bahçe Mahallesi'nde doğdum. Futbola ilk 14 yaşındaydım. Mersin Demirspor'da. Allah rahmet eylesin. Ahmet Ulakçı, Maraton Ahmet derlerdi. Maraton. Cemal Ulakçı'nın babası.
0: Evet, Maraton Ahmet.
1: O beni Mersin Demirspor'a aldı. Hep derdi ki sen bir leftersin. Öyle derdi. Allah rahmet eylesin. Benim babam gibiydi o da. Demirspor'dan biri gelip benim rahmetli amcam da Ceyhan'da oynuyordu. Bir gün misafir olarak geldi bu Ceyhan Spor Başkanı. Ben de bir maçta ama hangi maç olduğunu bilmiyorum. 14 yaşındayım. 14-15 yaşlarındayım. Beni beğenmiş ve Ceyhan'a götürdü. Ceyhan Spor'da başladık oynamaya. Bizim Faruk Karadoğan, o zaman bizim santiforumuzdu Ceyhan Spor'da, Ceyhanlı'dır kendisi. Faruk Karadoğan'la beraber. Sonra ben Türk Ocağı'na geldim. Faruk Mersin İtman Yurdu'na geldi, ben Türk Ocağı'na geldim. Faruk Gençler Birliği'ne gitti, ben Mersin İtman Yurdu'na geldim, 17 yaşındaydım. Allah rahmet eylesin Sezai Sak, benim manevi babam, çok ısrar etti illa İtman Yurdu'na. Benim hakkım şeyimde en büyük pay Allah nur için beyazsın Nazım Kokan'ındır.
0: Nazım Kokan evet.
1: Bana çok büyük emeği var.
0: Evet, Allah rahmet eylesin.
1: Çok büyük emeği var. Ondan sonra zaten İdman Yurdu'na geldikten sonra bir Lefter abi geldi. Bana evladından çok benim evladım derdi. Sezai Saka dedi ki ben bu adamı seyrederken dedi
0: kendimi şey gördüm. Hocam araya gireyim. Lefter küçük oynadı değil mi?
1: Küçük Andonya'dı.
0: Mersin'e geldi mi?
1: Bizim 67'de şampiyon olduğumuz sene
0: Lefter
1: abiydi şeyimiz.
0: Mersin Bardo oynadı.
1: Oynamadı.
0: Hocaydı.
1: Hocaydı.
0: Oo hocam tabii, ben buna ittifa duyuyorum.
1: Aa olur mu? 67'de işte ben 64 65 63 64

0: Yani tam şey yapamıyorum ama geldim 61 bir sene amatör oynadım. İkinci sene 66'da bir 65 64 65 profesyonel oldum. 65'te Fahrettin Cansever. O geldi antrenör olarak. Bir sene amatör oynadım. 66-67'de Lefter abi geldi. Ve 67'de şampiyon 66-67'de şampiyon olduk o dönem. Lefter abi bizi İdman yurduna gelişim benim 17 yaşında işte Ceyhan'dan geldim ben İdman yurduna. Faruk da Gençler Birliği'ne gitmişti. Yani Faruk'la biz
1: 17 yaşında İdman yurduna geldiniz. Futbolu İdman yurduna kaç yaşında bıraktınız?
0: 32 yaşında bıraktım. Yani erken bıraktım ben bazı nedenlerden
1: yani
0: dolayı.
1: Yaklaşık 15 yıl.
0: 15 yıl Mersin İdman yurdunda oynadım.
1: Mersin İdman yurdu dışında başka takımda oynadınız mı?
0: Gaziantep'te bir sene Mersin İdman yurduna bir kaptanlık mevzu vardı. Ondan ötürü ben dedim futbolu bıraktım ve Gaziantep'e gittim. Bir sene Gaziantep'te kiralık oynadım. Ondan sonra geldim, beni bırakmadılar tekrar. Gaziantep istiyordu. Bırakmadılar. Gördüğüne devam ettim ondan sonra tekrar. 76'da şampiyon olduk. 77'nin 17 Ağustos'unda futbolu veda ettim. Bazı nedenlerden dolayı.
1: Bir de şu var hocam, bilmiyorum bir yılını da ben sizin sayfalarınızı takip ediyorum. Eski Selçuk Hoca, rahmetli Selçuk Hoca'nın bundan 20 sene, 25 sene önceki yazılarından da takip ettim. Sizin bir Galatasaray serüveniniz olmuş. Osman Arpacıoğlu Muharrem'le Fenerbahçe'ye transfer olmuş. Galatasaray size talip olmuş ama siz maalesef Galatasaray'a red cevabı vermişsiniz. Neden?
0: Şöyle red cevabı değil, doğru değil de o. Red cevabı değil.
1: Red demeyeyim de yani hayır
0: red cevabı değil. O dönem değil. O dönem, şimdi anlatacağım bu 69 senesi. Galatasaray'la anlaştım ben. Galatasaray'la resmen anlaştım. O zamanın parası 500 bin liraya ben anlaştım. 1 milyon lira, şey pardon 750 bin liraya bonservisimi veriyorlar. Fakat o ara ben 25 yaşındayım, 24-25 yaşındayım, asker kaçağıyım.
1: Aa.
0: Göndermediler beni askere. Ben her sene askere müracaat ediyorum. Yönetim engelliyordu. Ne zaman Galatasaray'la anlaştım, Galatasaray'a gideceğimi anladılar. Ve ben bir köye gittim. Bizim bacanağının bir köyü var. Oraya gittim, saklanıyorum. Allah nur içinde yatırsın. Benim can dostum, vefakar arkadaşım, yani her şeyimiz, bizim menajerimiz Hacı.
1: Hacı Bayram Birinci.
0: Hacı Bayram Birinci.
1: Allah rahmet eylesin, evet.
0: Polisler de beni, biliyorum nerede saklandım, polisler de geldiler beni yakalattı.
1: Niye hocam?
0: Gitmeyeyim diye Galatasaray'a. Mahir abilerin,
1: yuvarlıcıların tabii. Hocam bak burayı biraz açalım. Şimdi rahmetli Hacı Bayram, bak ben sizi şöyle anladım. Mersin'de bunu duysun, bilsin. Değerli izleyenler, burası çok önemli. Ayhan Öz hocam Galatasaray'la anlaşıyor. Yani o zamanki bizim golcü Osman Arpacıoğlu ve Muharrem hocamız Fenerbahçe'yle anlaşıyor.
0: Hayır. Fenerbahçe'yle 71'de anlaştı.
1: Onlar.
0: Onlar
1: 69'da.
0: 69'da.
1: 69'da anlaşıyor. İşte asker kaçağı problemi falan. Sevgi'ye bakar mısınız? Hacı Bayram Birinci'nin, rahmetli'nin, tabii bu da onu kötü anlamaz düşünmüyorum.
0: Hayır, hayır, hayır.
1: İdman yurdu sevgisi, İdman yurdu için arkadaşını yakıyor.
0: Sabahın beşinde köye gelip polislerle beni nerede? Çünkü Hacı benim kayınbiraderimle kankaydı. Nerede olduğumu çok iyi biliyordu ve polisleri getirdi. Polisleri yakalattı ve ben askere gittim. Askere gittim, mukayele yapacaklar, yapmadım mukayeleyi. Dedim ben futbolu bıraktım. Sonra Allah selamının içinde yatırsın Sezai Baba, ben o zaman da nişanlıyım.
1: Sezai?
0: Sezai Sak.
1: Sezai Sak.
0: Benim manevi babam, evet. Onu hiçbir
1: Allah
0: zaman anlatamam. Abi o benim
1: Allah
0: babam olsa bu kadar bana iyiliği dokunmaz. İskenderun'a nişanlımı almış gelmiş. Ben bıraktım İskenderun'a.
1: Askeri böyle yapıyorsunuz.
0: Hayır. Dört şeyde, Balıkesir'de yaptım. Dağıtım olduk İskenderun ağır bakıma. Fakat İskenderun'da mukale yapacağız. Yapmadım ben.
1: İskenderun Spor'a?
0: Hayır.
1: Galatasaray'a.
0: İdman yurduna. İdman yurduna. Yapmadım.
1: Neden?
0: Ben futbolu bıraktım dedim Galatasaray'a.

0: demedim ya.
1: Ha, o öfkeyle, o sinirle.
0: Tabii. Bizim nişanlımı alıp geliyorlar, hanımına, şimdiki hanımıma. Alıp geliyorlar. İşte hanım diyor ki, ayağın oldu olacak filan şudur. Sezai Sak hiç kıramadım, sizin gibi kıramadım. Oğlum dedi, at imzayı dedi. Ben de hiç düşünmeden attım imzayı. İskenderun'da. Ve Temmuz ayında değil de Ağustos ayında İskenderun'dan yer ayırtmışlar noterden. Noterden yer ayırtmışlar. O zaman Temmuz'da mukaveleler yapılıyordu. Ben Ağustos'ta, Ağustos'un 3'ünde 4'ünde mi ne, mukavele imzaladım, idman yurdunda kaldım. Hocam, ve sonra Galatasaray aşağı yukarı 4-5 yıl beni istedi, kulüp bırakmadı. Mahir abiye dedim ki, ya Mahir abi, ben Galatasaray'a gideceğim, neden bırakmadın abi dedim. Yani beni niye istikbalimden ettiniz? Oğlum dedi, Galatasaray büyük takım da Mersin İdman Yurdu büyük takım değil mi?
1: Ya bu hocam. Ya.
0: Aynen öyle. Peki dedi, ben seni verdim 1 milyon liraya. Ben seni verdim 1 milyon liraya. Peki dedi, ben senin gibi adamı 5 milyon liraya alabilir miyim dedi.
1: Ya hocam, böyle düşünülmez ya.
0: Yemin ediyorum.
1: Ama böyle düşünmemek lazım.
0: Ben senin, ben elimdeki silahı niye vereyim dedi. Elimdeki silahı niye vereyim?
1: Ya ben Ayhan abi, Ayhan hocam ilk defa bunu duyuyorum.
0: Ya ben
1: sizi Galatasaray sizi istemiş diye duydum. Siz kabul etmemişsiniz diye.
0: Sonra kabul etmedim. Sonra. Bak orada bir resim var. Brian Birch beni çok istedi. Hiç unutmuyorum. Bir gene Galatasaray maçı. Mersin'de oynuyoruz. 1-1 kaldık o maçta. Allah nur içinde yatırsın, benim kayınvalidem, annem vefat etmiş. Cumartesi gömmüşüz onu. Pazar günü Galatasaray maçı var. Uyku uyumamışım. Perişan vaziyetteyim. Turgay abi geldi, oynayacaksın dedi. Abi dedim,
1: Turgay Şeret.
0: Evet, annemi dedim şu anda gömmüşüm, nasıl oynayacağım? Oğlum dedi, takımın başında çık, ne yaparsan yap. 15 dakika sonra seni alırım dedi. Biliyorum almayacağını. Bizimkiler dedi ki, oğlum gömdük ettik, git oyna. Kırma dedi Turgay abi. Gittik çıktık. Yürüyen Börç antrenör, Turgan Ece genel kaptan, onların şeyi filan. Çıktık, Mahmut hocam bir 10 dakika, 15 dakika güneş gözüme geliyor, oynayamıyorum, kafam başka yerde. Devreyi böyle kötü bitirdim. 1-0'da mağlubuz. Devre 1-0 mağlubuz.
1: Kimle oynuyoruz?
0: Galatasaray'la.
1: Galatasaray'la.
0: Galatasaray'la işte, Turgan Ece, Brian Börç filan. Devre oldu, rahmetli Turgay abi beni o soyunma odalarının tuvalet tarafına, gel bakayım dedi, geldi. Böyle çenemden tuttu, şimdi tutmasın. Çenemden tuttu, bir tokat da böyle attı.
1: Kendine
0: ben geldi. Sana inanıyorum dedi. Seni çıkarmayacağım dedi. Ya abi ben ölmüşüm dedim ya. Hadi oğlum dedi. Çıktık. Ya sanki bana Allah bir kuvvet verdi. 20 dakika top oynadım. Golü de attım. 1-1 bitti. Maç. Golü attım 20 dakika, yemin ediyorum Turgan Ece, Brian Birch döndü, ben işte Turgan Ece'ye dedi, bu adamı almazsanız ben giderim. Bende resmi var onun, sana atmış. Var mıydı sende orada?
1: Bakalım şimdi.
0: Brian Birch, bu dört adamı almazsanız Galatasaray şampiyon olamaz dedi. Bir resim var. Ve o sene gene alamadılar beni. Yine vermedi kulüp.
1: Alamadılar bana. Değil. Yani şimdi seni Mersin'deki, ne diyeyim yani, rahmetle anıyoruz. Hepsi de rahmete gitmiş ama bir gencin, bir delikanlının istikbaliyle geleceğe oynamışlar. Ha şimdi Ayhan Öz Mersin'in evladı.
0: Aynen öyle.
1: Mersin'in aynen. Abisi. Mersin'in hocası. Ya kökünü satmıyorsun be kardeşim. Yani 2-3 yıl oynasın. Oradan da bir şeyler kapsın. Üzerine koşsun gelsin. Onları Mersin'de hayata geçirsin. 3 sene sonra, 4 sene sonra yine Ayhan Öz Mersin'in evladı. Doğru mu? İşte doğru, o zaman kafa yapıları farklı.
0: 71'de de Osman'la Muharrem'i Fener'e gittiği sene.
1: Fener'e gitti sene.
0: Allah nur içinde yatırsın. Eşref Aydın Fenerbahçe Başkanı ve Ercan Aptuna. O da Allah rahmet eylesin. Beraber Mersin'e geliyorlar. Osman'ı aldıkları sene. Şimdi iki isim içinde tereddüt ediyorlar. Osman'a rahmetliye soruyorlar. Ayhan mı Muharrem mi? Fenerbahçe kulübü. Toros Oteli'nin lokantasında Ercan, ben, Eşref Aydın. oturduk.

0: Yemek yiyoruz, sohbet ediyoruz. İşte beni alacaklar Fener'e falan. Osman'a sormuşlar, Ayhan mı Muharrem mi? Osman, rahmetli kardeşim, Allah'ın nuru içinde yazsın, Ayhan demiş. Çünkü hakikaten bütün golleri attıran benden Kadir abiydi. Osman'ın nerede, ne şekilde olacağını biliyorduk. 6 sene beraber oynadık. Şimdi Eşref Aydın size söylüyor, işte şöyledir de böyledir, biz seni Fener'e alacağız falan. Ben de orada ağzımdan bir şey kaçırdım Mahmut Hocam. Yani olacak şey değil ama adam beni takdir etti sonra. Dedim ki ya Ercan, ben kusura bakma Fenerbahçe'yi sevmiyorum.
1: Abo.
0: Yemin ediyorum.
1: Hocam.
0: Fenerbahçe'yi sevmiyorum dedim. Fenerbahçe Anadolu çocuklarını gidiyor, öldürüyor. Ben korkarak gitmiyorum ben. Fenerbahçe'yi istemiyorum. Ercan dedi ki ya Ayhan, ne diyorsun sen dedi. Eşref Aydın hemen, Allah rahmet eylesin. Ercan bir dakika dedi, aferin çocuğa dedi, bizim yüzümüze karşı söylüyor. Bu adam formayı da giyse bize faydalı olamaz dedi. Ve yemeğimizi bitirdik, kalktık gittik, onlar Muharrem'i aldı.
1: Ya, ya şansa bak ya.
0: Şanslı ben kendi...
1: Şey, ya tamam işte, ama ben, o anda şans dedim şu, o anda bir itici güç veya bir daha bir böyle bir mantıklı düşünen biri olsaydı, seni yönlendirseydi, şöyle konuş, böyle konuş, sakin ol, şu gibi.
0: Çok farklı olurdu.
1: Çok farklı yerlere gelirdi
0: hocam. Çok farklı olurdu. Yani ben şimdi... kendi başıma, benim kimsem, büyüğüm kimsem yok. Hep ben geldiysem bu yaşıma kadar kendi çabamla geldim. Benim bir büyüğüm, bana akıl verecek hiç kimse yoktu. Yedi kardeşlik, ben yedi kardeşime bakıyordum.
1: Maalesef. Yani... Değerli izleyenler, işte bunu da ilk defa duymuş olduk. Ben Ayhan Hocam'ın Galatasaray'ı reddettiğini, hayır dediğini duydum Mersin İtma Ördü için. Ancak öyle değilmiş. 1969 yılında Galatasaray Ayhan Hocam'ı istemiş. Rahmetli Hacı Bayram Bilinci Hocamız, Allah kani kani rahmet eylesin. Ayhan Hocam askerlik açarken saklandığı yerden ispiyonlamış, yakalatmış. Sebebi ne? Mersin'i bırakmasın. Mersin beni bırakmasın.
0: Orada bir resim var. Ben de Metin abiyle oturduk. Kadir'in jübilesinde. Kadir abinin jübilesinde işte Galatasaray, Fener, Beşiktaş karması geldi. Can Bartular filan, Ercanlar filan hepsi buradaydı. Metin abiyle oturuyoruz sahanın kenarında. Metin abi gel buraya, çok affedersin. Gel lan buraya dedi bana.
1: Geldim. Ali Kır'ın selamları var. Ali Kır.
0: Aleykümselam.
1: Ozan köyünden. Hocama selamlar diyor.
0: Aleykümselam.
1: Çok selam söylüyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Okuruz hocam bunları.
0: Ondan sonra gel lan buraya dedi Metin abi. Sen nasıl dedi kaçmazsın dedi. Nasıl şey yaparsın? Öldürecekti beni. Dedim ki vallahi Metin abi böyle böyle oldu. Kısmet değilmiş dedi.
1: Hocam şimdi tek tek sorularıma geçiyorum.
0: Buyurun.
1: Hangi hocalara çalıştınız?
0: Hangisini söyleyeyim?
1: Hangisini sen söyleyin hocam.
0: Bir sürü hocasına çalıştım ben.
1: Favorileri söyleyin hocam, favorileri.
0: İşte dediğim gibi Turgay abi.
1: Turgay Şeren.
0: Metin abi, Lefter abi.
1: Lefter küçük anıyor.
0: Fahrettin Cansever. Nazım Koka.
1: Nazım Koka.
0: Bunlar benim favori.
1: Kadri Aytaç.
0: Kadri'yle zaten abi baba oğul gibiydik. Kadri Aytaç'la 4 sene beraber oynadık artık. Hocalığımı yaptı. Ve şampiyon olduğumuz 76'da Kadri abiydi hocamız. Yani popüler var, bir sürü hoca var ama bunlar benim
1: favorilerim.
0: Tabii.
1: Unutamadığınız kulüp başkanı.
0: Şimdi hiçbirini unutamıyorum.
1: Sizin benliğinizde yer etmiş. Tamam, bütün kulüp başkanına saygı duyuyoruz. Var ki demin dediniz ya, bir şey söylediniz. Ben Fenerbahçe'yi sevmem dediniz. Açık yüzeyde söylediniz. Şimdi ayağınız unutamadığınız kulüp başkanı. Hani diğer başkanları tenzih ederiz. Ama her yiğidin göndermez. Mesela dedin ya Demir Hocam, Sezai Sak.
0: O
1: farklı bir dünya değil, dediniz.
0: O genel kaptandı.
1: Farklı bir dünya dediniz.
0: Evet.
1: Şimdi bir sürü başkanla çalıştınız. Ama unutamadığınız kulüp başkanı.
0: Mahir Turan.
1: Bak hocam, ben bunu istiyorum. En iyi anlaştığınız oyuncu kimdi?
0: Ben tüm oyuncularla hep anlaşırdım. Yani en iyi
1: fikir anlamında değil, futbol anlamında hani böyle Ayhan buraya atar, ben buraya koşarım.
0: Osman.
1: Ayhan, Ha işte onu diyorum.
0: Osman,
1: çünkü Osman Arpacıoğlu.
0: Şöyle söyleyeyim.

0: için ben sağ açık veya sağ iç oynadığım zaman Kadir abi sol iç oynuyordu, Muharrem sol açık oynuyordu filan. Bana top geldiği zaman ben Osman'ın nerede olduğunu biliyordum. Ve attığım zaman Osman çıkıp kafayı vuruyordu.
1: İşte bu hocam, işte o anlaşılmak bu.
0: Osman abi, Osman'ın ve biz 67'de şampiyon olduk. Hocam 23 gol attı Osman.

0: Sizden sonra unutamadığınız oyuncu ve kaleci.
1: Benden sonra.
0: Sizden sonra.
1: Vallahi
0: mesela futbol bıraksınız, antrenörsünüz veya normal bir ayanırsınız. Unutamadığınız bir kaleci, bir oyuncu.
1: Valla kaleci Atıf. Fikret var, Atıf var.
0: Aydın Tohumcu.
1: Aydın, beraber oynuyorduk onlar. Aydın Ankara Gücü'nde de karşılıklı oynuyorduk Aydın'la. Aydın arkadaşımızdı. Yani eğer kaleci dersen bu üç Fikret'i sayarım, Atıf'ı sayarım, Aydın'ı sayarım. Oyuncu olarak
0: da... Rahmetli İbrahim Arayıcı'yla birlikte oynadınız mı?
1: Tabii. İbrahim'i biz Silivke'den biz getirdik rahmetli Hacı ile Erol'la beraber. İkisi de çok yetenekliydi.
0: Stoper miydi?
1: Esas İbrahim santfor.
0: Santfor.
1: Santfor'du. Santfor'da fazla şey yapamadık. Turgay abi bir gün onu şeyde stoperde denedi. Baktı ki mükemmel oynuyor. İbrahim çok iyi kafaya çıkan bir adam. Ve çok şey gibi sertti. Ve stoper oldu. Ve mükemmel bir stoper oldu. Kaya gibi rahmetli.
0: Şey, İbrahim Aracı'nın Beşiktaş serüveni bir gidip gelme Beşiktaş...
1: Erol'la İbrahim ikisi de. Beşiktaş serüveni vardı fakat...
0: Hı, onlar niye olmadı?
1: Olmadı.
0: Senin gibi bir lafı.
1: Şimdi diyeceksin ki ya ne oluyor?
0: Ne oluyor?
1: Tam bunlar imza atacak zaman Beşiktaş'a Hacı gidip bunları İstanbul'dan...
0: Yine mi Hacı abi?
1: Hacı gidip İstanbul'dan geri getiriyor.
0: Hacı abi ben sana ne diyeyim? Allah senin bunun için ertesin yani.
1: Amin.
0: Ayhan Hoca'yı gereken etmişsin. İbrahim Hoca'yı etmişsin. Başka bir kimde bir de vardı.
1: Yo işte Erol'la.
0: Erol abi yapmışsın. Yani iki tane Beşiktaşlımız olacaktı.
1: Vallahi oradan,
0: bir tane Galatasaraylımız olacaktı yani.
1: Oradan getirdi. Talimat verdi Mahir abi.
0: Ne sevgiymiş ya.
1: Abi Hacı'nın sevgisi, İdman Yurdu sevgisi şey hiç kimse erişemez ona.
0: Abi arkadaşını bir yakıyor ya.
1: Hiç.
0: Buna yapmak
1: denir. Ben İdman Yurdu için canımı veririm diyor.
0: Hocam buna yapmak denir ha.
1: Neredesin?
0: Yani Mersin için ben arkadaşımı Galatasaray'a göndermiyorum.
1: Yok.
0: Ben arkadaşımı Beşiktaş'a göndermiyorum.
1: Ve benim ailem Hacı'ya çok büyük şeyler yapmış. Benim kayınbiraderim Hacı'yı bir sene evinde saklamış. Hacı bir şey vardı.
0: Vay Hacı abi senin var ya.
1: Hacı İdman Yurdu'na nasıl menajer olduğunu biliyor musunuz?
0: Yok vallahi bilmiyorum.
1: Enteresandır o da.
0: Evet hocam söyleyin.
1: Sakarya'ya gidiyoruz. Mahir abi geldi dedi ki Lefter dedi. Lefter abi başta. Sakarya'ya gidiyorsunuz. Ankara'nın çıkışında köprünün altında dedi. Benim manevi oğlum var dedi. Hacı. Boksör Hacı dedi. Onu dedi otobüse alın. Sakarya'da yedirin içirin otelde kalsın. Gelirken de beraber getirin. Lefter abi dedi ki ben tanımıyorum. O dedi Ayhan bilir. Hacı da çocukluk arkadaşımız. Tamam gittik onu şeyden aldık. Ankara'nın İstanbul çıkışı köprünün altından aldık. Sakarya'ya gittik. Sakarya'yla 2-2 kaldık. Dönüşte Bolu Dağı'nda yemek yiyoruz. İşte yemekten sonra şöyle bir yürüyüş yaparken Lefter abi dedi ki Hacı dedi nerede çocuklar dedi. Toparla çocukları dedi. Hacı da toparlamaya başladı. Toparlayınca otobüse bindik. Bundan sonra dedi Hacı menajerimiz dedi. Öyle kaldı.
0: Hocam Doğan Duru Türk hocama saygılar sevgiler diyor.
1: Sevgi saygı bizden.
0: Muhittin Çiftçioğlu sevgiler saygılar diyor.
1: Ayın
0: hocama. Feda Yaksoy tanıyorsunuz.
1: Benim talebem.
0: Feda abi.
1: Şu anda
0: buradan selam olsun.
1: Canım benim.
0: Bizi izliyorum
1: onu. Feda Yaksoy. Sağ olsun.
0: Hocam bir şey soracağım. Tabii bunu ne şekilde anlatırsın, nasıl yorumlarsın bilmiyorum. Bir kabaca gireceğim ben bu işe.
1: Estağfurullah.
0: Hacı abi futbolcular duvar mıydı?
1: Yok. Şimdi o çok büyük bir şeydi.
0: İftira mı?
1: Korkuturdu ama dövmez.
0: Ama zeki dövdüğü ben...
1: Hayır. Yalan.
0: Doğanı, Sarı Doğanı.
1: Hiç kimseyi. Benim bildiğim...
0: Ama tüm Mersin... köyünden, yaylasından, kasabasından Mersin merkez, kimi sorsan şu hala ölmüş, yok. Allah gani gani rahmet eylesin, Hacı Bayram birinci lira şu anda olsa, tribünde konuşuyor bunu, şu anda olsa, İtmanyurdu, İksir, mağlup, içeri

0: soymasına bir ton dayak atardı, üç gün maç alırdık.
1: Hayır, öyle bir şey asla olmadı.
0: Olmadı mı?
1: Kesinlikle. Hacı çok yapıcı bir insandı. Yani şey olarak.
0: Ve kızar mıydı?
1: Ama eğer kötü bir şey olduğu zaman kızardı, yakalardı.
0: Babacandı.
1: Ama dövme asla bir şey yok. Yok, Allah rahmet eylesin. Kimse bunu bana ispat etsinler hacının dövdüğünü kim görmüş? Yok öyle bir şey.
0: Demek ki uydurma bunlar.
1: Uydurma ki ne uydurma?
0: Şimdi hocam şöyle gideyim. Ondan sonra görüntülere geçeceğiz. Onun üzerinden konuşacağız. Mersin İtmai Ordu'nun yöneticileri, kulüp başkanları, seçilen görev almış kişiler Ayhan Öz'ü arayıp Ayhan hocam bilgilerinizden, tecrübelerinizden faydalanmak istiyoruz diye arayan oldu mu?
1: Hangi oluyor dönem?
0: Bütün dönemler. Ya bu son dönem yani. Şu son 15 yıl.
1: Yok. Hiç kimse aramadı.
0: O son 15 yıl.
1: Evet. Hiç kimse.
0: Ali Kahraman zamanında?
1: Ali Kahraman'ın zamanında ben şey yapıyordum. Futbolcu izliyordum.
0: Futbolcu
1: izliyordum. İzliyordum Ali Kahraman'ı ve Levent Hoca hocaydı. Bizim Levent Arık Doğan. Evet. Rica etti. Dedi ki böyle böyle ben sana şey yapıyorum. Yapar mısın dedi. Yaparım dedim. Gittim. Sporcu izlemeye başladım.
0: 2015'ten sonra bu konuda ne arayan var ne soran var?
1: Hayır.
0: Mersin Mersin'le alakalı.
1: Kesinlikle.
0: Teşekkür ederim hocam bu için. Peki hocam. Mersin'de bir taban birlikleri var. TÜFAT. ASFK. Saha Komiserler Derneği, Hakemler Derneği gibi derneklerin uyumsuzluk içinde çalışmaları Mersin futboluna zarar veriyor mu?
1: Şimdi bu konuda benim konuşacak bir şeyim olmaz.
0: Hayır, şöyle. Kişileri suçlamak anlamı değil.
1: İşte o yönden zarar yanlış anlaşılır. Hiç.
0: Ama şimdi şöyle, sizin, şöyle hocam bak yanlış anlamayın. Sizin düşünceleriniz, duygularınız yol gösterici olacak. Çünkü yani yıllarını futbola vermiş, yıllarını Mersin'e vermiş, hatta kendisini Mersin'e için feda etmiş. Bir Galatasaray'ı işte elinden alınmış, gidememiş, engellenmiş, Mersin için mal olmuş. Elbette ki bir kilaf, iki kelam edecek bir durum vardır çünkü. Mersin futbolu iyiye mi gidiyor hocam, kötüye mi gidiyor?
1: Mersin futbolunda futbol var mı bu sene? Bu
0: i̇şte ben işte bunu söylüyorum hocam.
1: Nedeni bizim idman yurduna, şu andaki idman yurduna sahip çıkılmaması. Ya ben ona yoruyorum. Hani bu TÜFAT, ASFK falan değil. Mersin'in ileri gelen mülki amirleri bilmem ne hiçbiri sahip çıkmıyor. Mersin İdman Yurdu bu duruma düşmez.
0: Şimdi şöyle mesela, diyelim ki örneğin futbolun patronları diyelim, kurumun, ASFK'nin futbolun patronu sayılır. TÜFAT futbolun antrenörünün patronu sayılır. Yani başında çünkü Türkiye Futbol Federasyonu başkanı kim? Hacı Osmanoğlu. Futbolun patronu o. Şimdi burada bir ateş yak, meşale yakamaz mı?
1: Yakılır.
0: Bir toplantı yapamaz mı?
1: Yakılır.
0: Heh, işte
1: ama kim yakacak bunu?
0: İşte buradaki dayanışma olmadığından dolayı.
1: İşte yama kim yakacak bunu?
0: İşte bunlar yakacak.
1: Hayır, onlar değil. Onları bir araya getirecek mülki amirler.
0: Bunlar küs mü? Bari...
1: Herhalde bilmiyorum bu kadar.
0: Bir araya getirecektim, küs mü bunlar?
1: Ya kopuk. Küs değil de kopuk. Birbirinden kopuk.
0: Seferoğulları, Telloğulları.
1: Aynen öyle.
0: Yeşil Vadi senin mi olacak?
1: Benim mi olacak? Bunu mülki amiri, valisi, şusu, busu getirecek, bunları birleştirecek ve barışta bir yemek, bir şey verecek.
0: Ama şerayla bir şey var.
1: Türk futboluna hizmet edecek.
0: Hayır hocam, siz bunu daha iyi bilirsiniz. Mesela ben bir TÜFAT seçimine şahit oldum. TÜFAT Başkanı Mehmet Ali Cömert'ti. Hı hı. Çok emekleri var.
1: Evet.
0: Doğru mu?
1: Doğru.
0: Çok insana katkısı var.
1: Evet.
0: Ama ihanet gördü. Çok insanlara ihanet gördü. Şimdi Mesut Bilir'i getirdiler, TÜFAT Başkanı yaptılar. Değil mi? Hı hı. Her şey çok güzel gidiyor. 3 ay içinde Mesut Bilir'le

0: belli kurum karşı karşıya geldi. Neden? Niçin? Niye? Kimse onu bilmiyor.
1: Bilmiyorum ben.
0: Kimse bilmiyor. Sen de bilmiyorsun, ben de bilmiyorum. Kimse bilmiyor. İşte onu, bu Mersin futboluna zarar veriyor.
1: İşte ama bu zararı kapatacak dediğim gibi ülkemle bir araya getirecekler. Birbirine oturtturacaklar ve öyle. Ben şu anda o yani
0: bir de şey olacak. Son yıllarda en son ne zaman gördünüz? Mersin'de bir milli maçı gördünüz mü?
1: Hayır.
0: Mersin'de birinci ligden playoff maçına yükselme maçını gördünüz mü?
1: Hayır.
0: İkinci ligden birinci ligden yükselme maçı gördünüz mü?
1: Hayır.
0: Üçüncü ligden ikinci ligden gördünüz mü?
1: Hayır.
0: Bal liginden üçüncü ligden gördünüz mü?
1: Hayır.
0: Peki bunları buraya kim alacak hocam?
1: Kim alacak? Bu siyasi işi.
0: Lobi. Siyasi. Lobi.
1: Lobi ve kim alacak bunları? Lobi. Var mı bizde
0: i̇şte
1: lobi?
0: Bu kırgınlıklar, dargınlıklar.
1: Abi o şeye dediğim gibi yani ona girmeyelim Mahmut hocam. Şey, büyüklerimiz onları toparlayacak eğer toparlayabilirse.
0: Hocam büyük sen, dediğimiz, sevgili hocam, büyük dediğimiz kim biliyor musun? Bunların yaşları kaç biliyor musun? 65-70 ya. Büyük dediğimiz bunlar gençlere örnek olacak. 65-70 yaşındaki insanlar ha.
1: Araya girecek kimler?
0: Daha büyük mü?
1: Daha büyükler.
0: 100 yaşında mı hocam?
1: Yok canım yok. 100 yaşında değil de şöyle büyük olmayabilir. Ama büyük
0: şöyle olabilir. Spordan sorunu vali yardımcısı.
1: O kadar. O kadar.
0: Ben bir yere gittim biliyor musun hocam? Bundan 8 sene önce. Spordan sorun ismi vermeyeceğim. Vali yardımcısına yere gittim.
1: Biliyorum.
0: Sayın valim dedim. Mersin dedim enteresan işler oluyor. Şu dedim tamam militerini bir araya getirseniz dedim. Bir kaynatsanız. Ya ne oluyor beyler? Bu işin buranın spor patronu benim. Genç spor müdürünü alsanız. Bir araya getirseniz. Beni bu işlere karıştırmayın.
1: Buyur. Mahmut hocam ne dersin buna?
0: Yani onun için neyse.
1: Ne
0: kısa,
1: dersin buna?
0: Buraya kısa geçelim. Mersin'in maçlarına özel davet alıyor musunuz? Ayhan hocam bu hafta maçımız var. Şurada yeriniz hazır.
1: Hayır.
0: Ne acıdır değil mi? Değerli izleyenler. Ne acıdır. 1967 yılında Mersin İtmanyolu formasını giy. 15 yıl. Şampiyonluklar gör. Başbakanın kupası gör. UEFA'da antrenörlük yap. Daha Galatasaray'a gitmen engellensin ve Mersin'in Bayburnu'nun kulüp başkanı olun, yöneticisi olun, bir telefon açıp da ya bu şehrin bir efsanesi var. Alo ya da evladım şoförüne şu arabaya git, Çamlıbel'in orada Ayhan Hoca var. Al hocamızı getir, maçını izlettir. Beyler, herkes bir yaşa gelecek. Herkes bir gün anılmak isteyecek. Nasıl yaşarsan öyle gidersin. Anarsan anılırsın, anmazsan alınmazsın. İşte efsane burada. Bir de hocam şey diyeceğim. Yıllarda top oynadınız. Benim tuhafıma giden bir şey var. Buna nasıl katkı verirsiniz? Nasıl destek verirsiniz? Mesela Mercedes-Benz maçlarına gidiyorum, antrenmanlarına gidiyorum bazen. Bazen de iğreniyorum, gitmiyorum. Hani iğrenirken takımdan falan değil. Yapılan hareketlerden. Buradan çoğu taraftar grubunu tenzih ederim. Ya taraftar antrenmanda oyuncuyu çağırıyor, oyuncuya nasihat veriyor. Şöyle yapacaksınız, şöyle yapacaksınız, şunu yapacaksınız. Ya adam tembel, antrenman bitmiş. Maç bitiyor. Oyuncu soyunma odasına gidemiyor. Yarım saat taraftarın biri bırakıyor, biri konuşuyor. Sizin zamanınızda böyle bir şey olur muydu? Bu doğru bir olay mı?
1: Biz taraftarımız, ben şöyle söyleyeyim. Sahaya mesela bizim saha 17.500 kişilik stattı o zaman bizim oynadığımız dönemi. 17.500 kişilik. Biz sahaya çıktığımız zaman o dönemde en kötü kim geliyor? Küme düşen bir takım Vefa diyelim. O dönem. En az 10.000 seyircimiz olurdu. Bak en az 10.000 seyirci olurdu. Köylerden traktörlerle gelirlerdi. Köylerden. Ben sahaya çıktığım zaman Mahmut hocam şöyle bir ısınmaya çıkardık. Sahaya etrafa bakardık.

0: Sınır şudur budur. O türbünün yarısından çoğu aileydi.
1: Hocam araya girebilir miyim?
0: Tabii.
1: Nezihi Ataseven.
0: Benim evladım.
1: İyi yayınlar diliyorum Mahmut Hocam. Teşekkür ederim. Bizleri 80'li yıllara götürdünüz. Çok teşekkür ederim. Saygılar, selamlar diyor. Gözlerim aynı zamanda bir abi, bir baba gibi bizlere yaklaştı ayağınız. Emeği bizlere çoktur. Ellerinden öpüyorum.
0: Gözlerinden öpüyorum onu.
1: Ve bir mesaj daha. O da sizin için kıymetli olduğunu biliyorum ki öyledir. Mesut Cömert.
0: Benim evladım.
1: Ayhan abim. Mersin ben de benim ilk hocamdır. O bizim için bir antrenörden çok, bak hocam gözlerim doluyor ha.
0: Benim de öyle.
1: Antrenörden çok fazlasıydı. Bizler bir abi, bir baba gibiydik. Ayhan abime sağlıklı bir ömür diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Gözlerinden öpüyorum onu.
1: Evet hocam, sözünüzü kestim. Buyurun. Duygulandın mı hocam?
0: Maalesef. Ne diyeyim bilmem. İşte dediğim gibi bir sağa çıktığım zaman şöyle bir bakardım ısınırken. Açık türbün, kapalı türbün. 10 bin kişi varsa bunun yemin ediyorum size 4000'i ve 3000'e yakın aileydi.
1: Değil mi?
0: Çoluk, çocuk, eş, dost. Çünkü küfür yoktu. Bizim bir amigomuz vardı. Amigo Yaşar.
1: Yaşar evet, evet, evet.
0: O kadar muhterem bir insandı
1: çok
0: ki.
1: Çok muhteremdi. Ben çok şahit
0: biz
1: oldum.
0: Biz deplasmana gittiğimiz zaman seyirci olarak biz yolda, şurada, burada karşılaşmazdık. Biz seyircimizi sahaya çıktığımız zaman türbünde görüyorduk. Maç biterdi. Biz seyircimizi Mersin'e gelene kadar görmezdik. Seyircimiz bizi hiç görmezdi.
1: Ki seyirci ruhuyla, şimdiki seyirci ruhuyla fark var mı hocam?
0: Çok fark var. Şimdi başka şey anlaşılır. Onu daha sonra rica ederim sana. Çok fark var. O dönem seyircimizden rakibi olsun, bize olsun, bir futbolcu olsun bir tane küfür duymazdınız. Ama mesela bir yuh çekilirdi, bilmem ne olurdu.
1: O normal tabii.
0: Çok affedersin, bilmem öküz derlerdi, şunu derlerdi. Ama asla küfür yoktu.
1: Küfür yoktu evet.
0: Çünkü her taraf aileydi.
1: Her taraf aileydi.
0: Sen çoluk çocuğunu almışsın, gelmişsin, o biri öyle, bu böyle.
1: Futbolcunun annesi, babası, teyzesi, halası.
0: Hepsi orada.
1: Hepsi orada.
0: Hepsi orada.
1: Hepsi orada. Çok güzel.
0: Yalnız futbolcunun annesi değil. Biz maçtan sonra çarşıya çıktığım zaman çocuk bebe beni tanırdı.
1: Evet, evet, evet, evet, evet.
0: Yani öyle bir
1: ya biz
0: sevgi var.
1: Hocam biz mesela benim unutamadığım bir maç. Oraya geleceğim şimdi ama ben anlatayım. Sen oraya girme fazla hocam. Benim unutamadığım maç senin Şenol Güneş'e attığın gol. Ben hayatımda dakika 82 bak. Burada hocam. Dağ tarafı kaleye. 82. Kalede Şenol Güneş. Gol atan Ayhan abi. Biz Ayhan abinin yanına yaklaşamazdık. Niye? Saygıdan. Korkudan değil.
0: Evet, evet tabii.
1: Saygıdan. O. Yani böyle biz bir o zaman ben 78-79'da şeydeydim. Türk Hocalar'ın genç takımındaydım.
0: Genç takımdaydım.
1: Genç takımdaydım. O zamanlar siz idmanları biz zevkle izlerdik.
0: Çıt yoktu.
1: Çıt yoktu.
0: Bir tane seyirci
1: ağzını açamazdı.
0: Açamazdı.
1: Öyle futbolcu çağıracak, konuşacak.
0: Mümkün değil. Mümkün.
1: Kadir Hoca buna müsaade eder miydi?
0: Hiç kimse müsaade etmez. Hele Turgay abi, Lefter abi. Mümkünatı yoktu. Yalnız benim bir üzüldüğüm bir nokta var hocam.
1: Ne yani
0: hocam? Ben hep bunu söylüyorum ya. Ben bugüne kadar futbol yaşamımda
1: özür dilerim. Semih Dülger. İyi yayınlar diliyorum. Hocama saygılar, sevgiler diliyorum.
0: Sağ olsun gözlerinden.
1: Evet, bir hocamız da benim için çok kıymetli, çok değerli. Mutlak sizin için de aynıdır. Mustafa Çürük.
0: Of.
1: Sevgili hocam, iyi yayınlar diliyorum. Ayhan hocama bir hoca değil, bir abi. Ya bizi aratmayın be.
0: Ne vallahi ya.
1: Abi şimdi böyle yazıyorsunuz. Ya şu gözler dolacak şimdi burada. Neyse abi, okuyacağım ya. Bir abi bir baba gibi davranırdı. Hocamın emeği bizde çoktur. Allah ona sağlık, uzun ömür ver diliyorum. Ellerini öpüyorum. Saygılarımla demiş Mustafa
0: Çok Şöyle. Çok gözlerinden öpüyorum onu. Şimdi üzüldüğüm nokta benim. Ben futbol yaşamımda, profesyonel hayatımda 26 tane penaltı atmışım. 26 tane. Bir tane kaçmamış Allah'ın izniyle. Kaçırmadım. En çok hayati bir penaltım var benim.

0: Ölümden döndüm ben o günü. Hangi maç? Trabzon maçı değil.
1: Değil.
0: Değil. Trabzon maçı benim için hiç problem değildi. Yalnız Trabzon maçının büyüklüğü...
1: Özür dilerim. Trabzon maçı aklımda bende niye kaldı biliyor musun hocam? O zamanlar Trabzonspor'un bir yenilmezlik unvanı vardı.
0: Ne mağlup, vardı. Ne mağlup geldi.
1: Ne mağlup geldi oraya. O bende kaldı. Hani diğer maçlarda biliyorum.
0: Şimdi onun önemi neden? Allah uzun ömür versin. Burhan Kağan'ın başkanımızdı.
1: Evet.
0: Bizim Karadeniz'de abilerimiz, kardeşlerimiz, fanatiklerimiz hep Burhan Kağan'la bahse girdiler. Biri avans verdi, biri beraberlik verdi, biri bilmem ne verdi, şu verdi, bu verdi. Bayağı bahse girdiler.
1: Ama ayağınızı unuttular.
0: Ayağınız değil de şimdi Burhan Kağan'ın da girdi. Trabzon maçının penaltısı oldu.
1: Maçı derken mi hatırlıyor musun?
0: Telat Tokat.
1: Vay be hocam, helal olsun sana ya.
0: Şöyle söyleyeyim, neyse onu izah edeceğim sana. Penaltı oldu. Herkes üstlerime geldi, gelmeyin dedim üstüme ya. Ben hayatta heyecanlanmam. Gelmeyin dedim üstüme, geldi. Daha ben topa gelirken Şenol Güneş attı kendini. Eğer ki ben kaleciye bakmasam Mutlu Şenol Güneş topu yakalayacaktı. Ve gol oldu. Ama esas penaltı benim Hatay maçı. Ben ölümden döndüm o maçı.
1: Nasıl oldu hocam?
0: Dakika o da 81, 83 veya 79 o civarda. 0-0. 0-0. Deniz tarafındaki kaleye. Penaltı oldu. Ben beni düşürdüler. Gerçekten ben yaptım yani penaltıyı. Düşürdüler. Penaltı oldu. Penaltı atarsan şampiyonluk var. Atmazsan şampiyonluk gidiyor. Ne yaparsınız? Atarsan şampiyon olur yani şampiyonluğa devam edin. Atmazsan şampiyonluk gidiyor. Bak işte o civarlarda yani tam hatırlamıyorum. 81, 83 veya 79. Mahmut Hocam ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Topu koydum. Ben heyecanlanmam. Penaltı atarım ben hiç heyecanlanmam. Yani eminim kendim. Topu koydum. Arkamı döndüm. Benim bütün futbolcu arkadaşlarım hepsi arkasını dönmüş.
1: Yapma ya.
0: Lan ne oluyor dedim. Böyle baktım bir tuhaf oldum. Şöyle hani hiç beklemediğim bir şey. Şöyle neyse şeyim geldi. Kadri abiyle Burhan Kağan'la baktım. İkisi birbirinin omuzuna böyle yapıyorlar. Ayaklarım bir titredi benim.
1: Hatta sen şampiyonsun.
0: Benim ayaklarım titredi. Eyvah dedim. Yani ne yapacağım? Neyse. Bir nefes aldım. Bir şey yaptım. Ama ayaklarım titriyor böyle. Geldim. Yalnız kaleci Hamit deniz tarafındaki kaleye şu sol tarafını açık bıraktı. Onu hiç hissettim ben. Bu dedim.
1: Orayı kestirdin.
0: Kestirdi. Oraya atacaktı. Atlayacak dedim bu. Çünkü biraz açık bıraktı. Beni de enayi zannedip oraya atacağım. Ben gördüm onu. Geldim daha topa vururken Hamit bir ayağını attı oraya. Ben sol tarafa
1: vurdum.
0: Ters ayakta. Öyle kaldı. Ondan sonra ben yığıldım oraya. Yığıldıktan sonra hepsi üstüme.
1: Yapma ya.
0: Ölüyordum. Nefes alamadım.
1: Ama hocam yapacak bir şey yok.
0: Ölüyordum.
1: Hocam yapacak bir şey yok.
0: Derler ki en kritik. Yok abi hayatımın en zor penaltısı benim oydu.
1: Hocam Çavuşlu'dan belki hatırlayabilirsiniz ama sizi çok iyi tanıyor. Yakup Toraman, Çavuşlu'dan selamlar.
0: Aleykümselam.
1: Selam. Büyüklerimizden duyardık ayağınızı. Anlattılar da efsaneye selamlar demiş.
0: Çok teşekkür ederim.
1: O da eski futbolcu, amatör topçu. Alanya'da falan vardı.
0: Gözlerinden evet. Öpüyorum onu.
1: Evet Ezel'cim. Görüntülere gelelim. Ezel'cim bir numaralı görüntümüzü verebilir misin? Değerli izleyenler, efsane Ayhan Öz, bizlerin konuğu. Evet hocam. Hocam, bu kadroyu hatırlıyor musun?
0: Hatırlamaz olur muyum ben bu kadroyu?
1: Kimler var hocam burada?
0: Bu 67'de şampiyon olduğumuz sene.

0: Evet.
1: İlk maçımız Sarıyer, İstanbul İnönü Stadı. İlk maçımız. 2-1 yendik.
0: Semih Dürger diyor ki, Ayhan Hocam, Şenol Güneş'e attığı penaltı atışında kale arkasında top toplayıcısı idim.
1: Evet, öyle söyler.
0: Yani, fotoğraf var, Ayhan Hocam bilir diye.
1: Öyle
0: söylüyor. Seni top toplayıcıymış hocam o yıllarda.
1: Evet, evet.
0: Vay be, bravo hocama selam
1: şimdi
0: olsun.
1: Bu şeyde Sarıyer maçı hocam.
0: Bu maç.
1: Bu maç, Sarıyer maçı. İlk 67'de ilk maçımız. O zaman Cemil filan Sarıyer'de. Rolü Cemil...
0: Cemil Turan.
1: Tabii. Sarıyer'deler. Biz burada 2-1 yendik.
0: Burada Sarıyer'de, İstanbul'da mı yendik?
1: İstanbul'da. Burada benim enteresan bir olayım var.
0: Şu, onun üstüne konuşalım da buradan seçebildiğiniz oyuncu var mı?
1: Hepsini seçiyorum.
0: Söyler misin hocam?
1: Hani şöyle biraz da şey yaparsan...
0: Ezer Bey yaklaştırabilir miyim biraz daha?
1: Ezer Bey'in Kadri, Fikret, Vural, Mümtaz, İhsan, Hacı Mustafa mı o? Yok. Tam şey yapamıyorum, gözlük yok onunla.
0: Osman Hoca'yı ben de biliyorum, Osman Hoca'yı.
1: Biraz yok, bu tarafa, bu tarafa. Gel evet. Gel İhsan'ın yanındaki. Yalçın.
0: Yalçın.
1: Yalçın ne?
0: Bu kim hocam?
1: Hacı Mustafa.
0: Hacı Mustafa.
1: Galatasaray'dan aldıydık bunu. Ben, şey pardon, Tarık, küçük Tarık, ben, Osman, Battal.
0: Hocam seni tebrik ediyorum.
1: Şimdi ben hep şunu söylüyorum Mahmut hocam, yanlış anlama.
0: Yani ama, bu kadroyu hatırladın ya.
1: Ben şimdi şöyle
0: söyleyeyim. Helal olsun sana hocam.
1: Hayır, ben şunu söylüyorum, ben 64'te geldim bu kulübe. 64'ten 77'ye kadar olan kim gol atmış, kim şey yapmış, kim ne de şeyi var, hepsini bilirim. Yanılma payım %1, %2. Çünkü hepsi var bende.
0: Evet. Ezer Bey, 2 numaralı görüntümüz gelsin. Bakalım hocam, bunu nasıl yorumlayacak? 2 numaralı görüntü. 2 numaralı.
1: Bu da aynı.
0: Şey, pardon. Bu 2 numaralı mezar bu. 1969 beyaz armalı, evet.
1: Hı hı.
0: Futbolcu isimleri.
1: Biraz daha yanaştırırsa. Şimdi gözlüğüm benim.
0: Yok, bu kadroyu hatırlıyor musunuz? İsimleri okumaya gerek yok.
1: Tabii canım. Hatırlamaz olur muyum? Ya?
0: Ben buradan okuyayım size hocam. Hayatta Osman Arpacıoğlu,
1: Fikret, Erol.
0: Erol.
1: Cihat.
0: Cihat Erbil, Muharrem.
1: Muharrem, Alp.
0: Alp Sımar Alp.
1: Mustafa Yürür, Refik, ben, Ali, Tarık.
0: Evet. Bu da iyi bir kadro, şahane bir kadro değil mi hocam?
1: Tabii tabii canım.
0: Evet Ezel, teşekkür ederiz bunun için de. Bir görüntü vardı hocam, 3 numaralı bir görüntü, diğer değiştirmişim galiba. Bir Galatasaray, şu Feridun değil mi hocam Feridun?
1: Hangisi?
0: En başta sağdaki.
1: Tarık Butver.
0: En baştaki, oturan.
1: Alp abi, oturan işte Tarık. Ha, Galatasaraylı Tarık, Galatasaraylı.
0: Ben Feridun'a benzettim.
1: Hayır, Feridun değil.
0: Tarık. 3 numaralı görüntü Ezel Bey.

0: Evet, bu enteresan bir görüntü olacak. Hocam. Bekleyelim Ezel Bey. Evet. Bu bir Galatasaray yaptığınız maç hocam. Onun görüntüsü.
1: Orhan Ayhan anlatıyor.
0: Evet, evet. Rahmetli Orhan Ayhan. Yok, rahmetli değil. Allah, Allah selam versin ya.
1: Ama yaşlandı. Şey, çok yaşlandı.
0: Ama hala dinç hocam, maşallah var ya. 90 var arada değil mi?
1: Fazla.
0: Fazla mı?
1: Fazla tabii.
0: Ama TRT'de program yapıyor hocam.
1: Benim maçlarımı anlatıyordu da gençken. Ben
0: bulduk mu Ezel Bey? 3 numaralı görüntü.

0: Aynen öyle.
1: O bir görüntü var. Maç görüntüsü. Açılmıyor mu? Açılıyor. Açılması lazım. O zaman şey yapalım. 4 numaraya geçelim. Tamam. Açılmıyormuş. O video vardı sana. Açılmıyormuş.
0: Evet, tahmin ettim ama o maç. 0-0 kaldık o maçta.
1: Evet. Bu Altın Ordu maçı hocam.
0: Altın Ordu maçı. Ben Battal Yetim Ali Osman.
1: Burada bir golümüz var.
0: Bir golüm var.
1: Sen kaç hocam bu?
0: 70 galiba. 70 Battal yok. 70. 69.
1: Şey mi bu?
0: 69-70.
1: İzmir'deki maç mı Mersin'deki?
0: Mersin'deki maç.
1: Mersin'deki
0: 5-1'lik maç.
1: 5-1'lik maç.
0: Evet. 3 golü Osman kardeşim, Allah rahmet eylesin. Bir Ali bir ben.
1: Evet. Şimdi bunu konuştuk. 5 numara görüştük. 6 numaralı görüntü Ezel Bey.
0: Aynı resim.
1: 1969 iş 60 biraz büyütebilir misin Ezel Bey? Aşağı doğru inelim ha. 1970 yılında Türkiye birinci ligde 4 sırayla bitiren Mersin İdman Ordu Akdeniz'deki bir teknik direktörü Bülent Giz. Soldan sağa bilmem. Şimdi bu takım şey takım mı? Bu Spartak'la oynayan takım
0: hayır,
1: mı?
0: Hayır, hayır.
1: O değil mi?
0: Bu dördüncü olduğumuz Bülent Giz'in bu şeyi dördüncü olduğumuz sene biz.
1: Bunlar kim hocam?
0: Avaraz, Fikret, Osman, Erol, Arif, Cihat, Alp, Mustafa Yürür, Tarık, ben, Muharrem, Pepescu. Roman Pepescu.
1: Pepescu.
0: Pepescu.
1: Romanlar'da oynuyordu o zaman bizde.
0: Tabii canım.
1: Evet, gelelim 7 numaralı görüntüye. Evet, o meşhur penaltı golü. Trabzon maçı 1-0 gol Ayhan evet, Özdağ 82. Evet. Trabzon'un yenilmezlik unvanının
0: maalesef. İşte onu anlatıyordum ben.
1: Anlatacağım.
0: Bahse girdiler. İşte o zaman da işte 1-0 yendikten sonra Trabzon maçının penaltısını. Rahmetli Allah uzun ömür versin Burhan Kağan'ın adam başı 7500 lira prim arıyorduk o zaman.
1: Evet.
0: 7500 lira. Gittik o köşede.
1: Şu üzerine konuşalım. Bu futbolcuları da bir sayabilir miyiz?
0: Abi evet. Zeki, Tahir, Rüçhan,
1: Rüçhan, Fenerbahçe Rüçhan değil mi?
0: Korsan Kemal, Aydın, İbrahim, Yalçın.
1: Hatice Aydın Tomcu mu?
0: Evet, Yalçın, Hikmet.
1: İbrahim Aracı Hikmet, değil mi?
0: Evet, İbrahim Aracı. Oturanlar Yalçın, Hikmet, Müjdat, Asker Mehmet ben.
1: Oo, hocam, bak mesela İbrahim Aracı hatırladım. Aydın abi hatırladım rahmetli. Rüçhan'ı biliyorum. Zeki'yi biliyorum. Bak seyrettim bunları ben.
0: Tabii.
1: Sadan sizi biliyoruz. Müjdat'ı biliyorum. İyi Müjdat da iyi bir santrafordu hocam.
0: Ne diyorsun?
1: Değil mi?
0: Tabii canım. Yo, mükemmel bir adamdı ya. Adamı sırtına,
1: de...
0: adamı sırtına alır giderdi.
1: Hocam şimdi bunun üstüne konuşacağız da. Şeyi hatırlıyor musunuz? Bizim İstanbul'da Beşiktaş maçında sahadan çekilmemizde siz neredeydiniz?
0: Ben yok. Ben bırakmıştım onu.
1: Bırakmıştım.
0: Orada ben olsam, hayır. Orada ben olsam Murat Arıkaner genel kaptandı. Orada Tahir'in büyük hatası vardı, rahmetli Tahir'in. Ben olsam hayatta çıkarmazdım.
1: Doğru bir karar mıydı?
0: Yanlış bir karar. Ne oldu? 3 puan silindi, 3 puan minikle mağlup olduk. Küme düştük.
1: O zaman küme düştük.
0: Küme düştük tabii.
1: Evet.
0: Olur mu öyle şey? Sağdan niye çekiliyorsun? Bize ne, ben ne haksızlıklar yaşadık biz? Biz ne haksızlıklar yaşadık? Sağdan çekilmek ne demek ya? Ben orada Murat Arıkaner'i suçluyorum. Genel kaptan o. Hoca kimdi? İsmet Arıkan.
1: İsmet Arıkan evet.
0: Ne demek ya? Sen sok içeri nasıl çıkarsın? İşte bu ondan sonra küme düştük.
1: Küme düştük.
0: Tabii. Mersin Boyu tarihinin en kötü. Tabii canım. Mersin Boyu'nun en kötü tarihi o dönem yaşadı.
1: O dönemde evet.
0: Yaşadı. Fenerbahçe buraya geldiğinde Didi. Gelirdi Fenerbahçe. Mersin Boyu'na Mersin'e gittiğimiz zaman bir puan alırsak zafer sayarım derdi. Dili gibi adam. Evet. Bir puan alırsak kimse küçümsemesin Zafer.
1: O zamanki Mersin vardı.
0: Tabii canım. O zaman üç büyüklere biz kök söktürüyorduk.
1: O zamanki Mersin vardı.
0: Tabii.
1: Yani Ece Bey, 8 numaralı görüntü.

0: 8 numaralı görüntümüz. Yaklaşır abi, büyüterek. Ezel Bey, aşağı doğru inelim. Mersin efsane futbolcusu, bir futbol vizitörü Ayhan Öz. 11 yıla 479 maç, 88 gol, 4 kırmızı kart gördü. Bülent Yurdakul'un yapmış olduğu bir haber.
1: 4 kırmızı kart mı?
0: 4 kırmızı kart görmüşsünüz.
1: Hayatımda görmedim.
0: Bir yanlış mı?
1: Yanlış, bir tek yanlışlıkla Eskişehir'de gördüm.
0: Bir tek kırmızı kart.
1: Bir tek kırmızı.
0: Tamam, 400, hoca yanlış yazmıştır. Bir futbol vizitörü olan Ayhan Öz bugün 72 yaşında olmasına rağmen bunu 10 yıl önce yapmış hocam bu şeyde Bülent Yurdakul.
1: Ne zaman yazmış?
0: 10 yıl önce.
1: Doğrudur.
0: Olmasına rağmen gençlere taş çıkartacak değişiklik ve güçlükle eşi Emine Hanım'la ile gençlik okul yıllarında iken aşık olmuş ve evlerine Ayhan Öz mutlu bir aile reisidir. Aynı çok zamanda devam et yukarı çıkarım
1: çok
0: abi.
1: Çok şükür.
0: Aile reisidir. Aynı zamanda Mersin Mevdu 1965 yılında başlayan profesyonel futbol yaşamı hep başarılarla dolu genç bir takımda çağrıldı. Hocam genç bir gittiniz mi?
1: Gitmedim. Ben Nazım abi çok çağrıldım da ama yaşımı küçültmek istediler. He. Ben yok dedim.
0: Mersin'de kırmızı lacivert forma altında Ayhan Öz 10 yıl bir sezonda da Gaziantep'te 479 maçta çıkarak 88 gol atmasına rağmen 4 kırmızı kart görerek, o 4 değilmiş 1'miş.
1: Bir.
0: Hocamdan duyduk onu.
1: Bir.
0: Dalgalı kıvırcık saçlarından dolayı dostlar arasında kimi zaman kıvırcık Ayhan olarak dense de tüm Mersinlerin, çıkalım yukarıya. Son mu orada? Tüm Mersinler onu efsaneleri tanırdı diyelim. Evet. Hocam böyle bir Bülent Yurt
1: takımında. Ben bir kırmızı kart gördüm. O da Eskişehir'de. Benim suçum olmadığı halde Vedat Sığındere, hiç unutmam o hakemi. Çünkü ben bir şey yapmadım, cihat yaptı, beni attı.
0: Futbolcular atıl oyundan ihraç edip hakemi niye unutmazlar hocam?
1: Yok. Şöyle, ben hiçbir hakemi unutmam. Hangi
0: maçı istiyorsun? Biraz da bu...
1: Unutmaz tabii, yanlışlıkla atıyorsa...
0: Mesela ben de hakemi yaptım, attım, oyuncular diyor ki hocam diyor, sen ben oyunu atmıştın.
1: İşte unutmaz, mümkün değil. Ama Vedat Sığındere beni yansız yere attı.
0: Hocam verilen penaltı mı konuşulur, verilmeyen penaltı mı konuşulur?
1: Verilmeyen penaltı konuşulur.
0: Değil mi? Ver kurtul diyorlar değil mi hocam?
1: Verilmeyen penaltı. Eğer penaltı ise...
0: Bana bir hocam anlattı, ismini de vereyim, Mustafa Çurucu, tanırsınız.
1: Tanımaz mıyım ya?
0: Dedi ki, penaltı dedi, verilen penaltı dedi konuşulmaz, verilmeyen konuşulur. Ver kurtul dedi ya.
1: Tabii, ver kurtul, evet. Ama penaltıysa vermen lazım.
0: Ya penaltı, yani o
1: vermediğini anlamda... konuşulur.
0: Konuşulur. Evet. 9 numaralı görüntü. 9 numaralı görüntü. Ezel Bey. Evet hocam, burada Kadri Aytaç, değil mi?
1: Evet.
0: Ortadaki?
1: Ortadaki ben.
0: Sizsiniz. Rahmetli Hacı Bayram Birinci. Bu kadro nerenin kadrosu?
1: Antalya maçı.
0: Antalya maçı.
1: Antalya maçı, burada 5-1 yendik. Şampiyon olduğumuz sene 76'da. İşte takım kaptanıyım. Şampiyon olduğumuz sene.
0: Evet.
1: 76'da.
0: 76'da.
1: Evet. 77'nin Ağustos'un 17'sinde de ben futbola veda ettim. Bu 76'da 5-1 yendik burada Antalya Spor'u. Rahmetli İbrahim 35 metre, 40 metreden büyük savurdu gol.
0: Aracı.
1: Burada 6 gol, 7 gol var. 7'si de ceza sahasının dışından.
0: Süleyman Ayaz.
1: Evet.
0: Ayaz hocama sevgiler, ellerini öpüyorum.
1: Kalecimiz. Bizim evet. Genç.
0: İyi kaleci değil mi hocam?
1: Çok iyi kaleci.
0: Çok iyi kaleci.
1: Geveze ama.
0: Olsun hocam. Kaleci de konuşacak hocam. Hep derler ya kaleci.
1: Konuşması olmaz zaten.
0: Olmaz. Kaleci konuşacak hocam.
1: Kaleci kaleci değildir, liberodur.
0: Liberodur, evet bravo.
1: Liberodur.
0: Evet, liberodur.
1: Oyunu okuyan kalecidir.
0: Evet.
1: Bu çok tamam, güzel evet. Okurdu Süleyman.
0: Oo, iş
1: çok güzel.
0: Çok güzel okurdu, evet. Teşekkür ederiz. 10 numaralı görüntü. İki tane görüntü var hocam burada. Bakalım. Evet, bu bir. Burayı bir hatırlar mısın hocam?
1: Bu...
0: Biraz büyütelim.
1: Bu da aynı ya.
0: Ama burada Kadri Ateş var.
1: İşte tamam. Mümtaz Kadri bir...
0: Osman Opaçoğlu.
1: Bu zannedersen bir...

0: Fener maçı. Evet. Fener maçı bu.
1: Fener maçı. İstanbul'da. Diğer evet. Fotoğrafı ver.
0: Bir Fener maçı bu.
1: Diğer resmi de ver. Bu da Spartak Varna maçı hocam.
0: Spartak Varna maçı işte o dönem dediğim gibi.
1: Evet, şimdi bunu kaldıralım. Hocam Spartak Varna maçında siz Mersin İsmail'in teknik sorumlusuydunuz.
0: Ben değil. Yani şimdi yanlış olmasın.
1: Yardımcı hoca mı?
0: Yardımcı hocaydım. Kahraman hocayla beraberdim.
1: Beraberdiniz.
0: Fakat Kahraman hoca...
1: Burada 0-0 orada bir sürü mağlup olduk. Bunu biraz açar mısınız?
0: Tamam. Kahraman hocanın izni olmadığı için öğretmendi. İzin verilmedi galiba. Takımı ben ve rahmetli Mehmet abi, Cimber Mehmet beraber götürdük. Şeye.
1: Şimdi hocam bir şey diyeceğim. Siz Mersin'in köklü yerlilerinden.
0: Evet.
1: Bahçe Mahallesi'nde büyüdüm. Şimdi bunu niye açacağım? İzleyenler lütfen yanlış anlamayın. Mersin'de, eski Mersin'de mesela birini çağırdığı zaman Ahmet dedin mi tanımazlardı. Mesela bir Eşoğlu Ahmet. Değil mi yani?
0: Lakaplı.
1: Lakaplı. Mesela Cingiler.
0: Cingiler Mehmet.
1: Cingiler. Başka söyleyeyim. P. Cemil. T. Ahmet.
0: Aynen.
1: Başka var mı böyle enteresan isimli hocam böyle tanıdın bize böyle bir. Ben hatırlayacağım da sen daha iyi hatırlarsın.
0: Yok ben.
1: Çok kötü olmayan şekilde mesela. Yok, demin ki Cingiler mesela Cingiler. Niye Cingiler hocam?
0: Çok cazgırdı. Çok cazgırdı.
1: Ondan mı Cingiler?
0: Çok cazgırdı rahmetli.
1: Böyle var mı hocam lakabı?
0: Valla hatırlamıyorum şu anda ama aklıma gelen.
1: Tamam gelince söyleyin hocam.
0: Gelince söylerim onu. Gelince söyle.
1: Evet, devam edelim Sparta Varnak maçına.
0: İşte dediğim gibi Kahraman Hoca gidemedi. Ben götürdüm takımı. Rahmetli dediğim gibi Cingar'da. Burada 0-0 kaldık işte. Mahmut'un o sene parladığı sene işte.
1: Mahmut Yeşil Yaprağı.
0: Yeşil Yaprağı'nın parladığı zaman. Onu bayağı Kahraman'la şey yaptık ve soktuk. Ve mükemmel top oynadı. Bir topu da direkten döndü Mahmut'un. Benim evladım o. O da benim evladım yani şey değil, iyi bir futbolcuydu. İyi futbolcuydu. Şeye gittik ama Sparta'ya giderken 6-7 kişi eksik gittik.
1: Neden?
0: Asker kaçağıydı hepsi.
1: Hocam.
0: Gidemedik.
1: Hocam Mersin hepsi asker kaçağı mı ya?
0: Gidemedik işte. Yedek kaleci şey vardı, Ergün vardı. Bu Urfalı Celal'ın oğlu, Cengiz Taksi'nin sahibinin oğlu.
1: Evet.
0: O onu amatörde oynuyordu. Yedek kaleci onu götürdük. Bir Atıf. O günü biz Spartak Varna'yı elerdik. Eğer ki biraz şansımız o günü ama ya mükemmel top oynadık.
1: Evet, Muhittin Çiçoğlu diyor ki Spartak maçı Mahmut Hoca'nın diyor direktlerinden topu mu diyordu. Evet.
0: Evet.
1: Muhittin. Mahmut Hoca'nın direktlerinden
0: topu. Son dakikada 3 tane net pozisyon kaçırdık. 1-0 var. 80. dakika mı ne golü yedik. O da Atıf Kontropiye'de kaldı. Atıf o günü 7 tane 8 tane top çıkardı ki şey değil.
1: İyi kaleci bu.
0: Çok iyi. Bir de Mehmet Ali libero oynuyordu.
1: Mehmet Ali Karakuş.
0: Tabii süper top oynadılar. Bizim takım süperdi.
1: Şey hocam biraz da bazen hani espri atalım. Niye Mehmet Ali Hoca'ya dıkı dık diyorlardı? Arabacı. Niye diyorlardı hocam?
0: Ha vallahi onu şöyle söyleyeyim.
1: Sizin oyuncu olduğu için, sporcu olduğu için.
0: Şey çok fulleli adamdı.
1: Ha saha içindeki hareketlerinden
0: tabii,
1: dolayı mı?
0: Tabii çok fulleli adamdı.
1: Dıkıdık Mehmet Ali, arabacı Mehmet Ali.
0: Sinirliydi, sinirden şeyolardı, kimseyi tanımazdı Mehmet Ali. Ama topçunun ilahıydı, topçu. Topçuydu.
1: Mesela hocam şöyle
0: bir şey. İstedi onu.
1: İstedi evet, ben abi, biliyorum. Hocam mesela bazı hocalarımızdan özür dileriz. Unuttuğumuz olabilir. Aklımıza gelmeyen olabilir.
0: Olabilir.
1: Şöyle benim de mutlaka bildiklerim var. Tabii sizinki daha çok. Şöyle sıralayabilir miyiz? Mersin'de böyle Mersin'de böyle oynamış isim yapmış Mersin'e her şeyi vermiş oyuncular derken akla kimler gelebilir?
0: Şimdi bu soru bilmiyorum.
1: Mersin'de da. Yaşayan ama şu anda Mersin'de yaşayan.
0: Şu anda.
1: Şu anda Mersin'de yaşayan hayatta olan.
0: Yaşayan aklıma gelmiyor vallahi.
1: Mehmet Ali Karakuş.
0: O ayrı. Ben
1: öyle i̇şte bunlara gelelim.
0: Ama Mersin'de dedin.

0: Mersin'de yaşayan diyorum şu anda.
1: Mersin'de yaşayan abi var.
0: Aklımıza gelenleri sayalım.
1: Aklımıza gelmiyor. Mersin İdmanı'nda oynayan, yaşayan.
0: Atıf Öztoprak.
1: Atıf var, Mehmet Ali var, Mesut var. Ondan sonra...
0: Memdu Hoca var.
1: Memdu Hoca var.
0: Nasır Hoca var.
1: Nasır, Levent.
0: Levent var.
1: Levent, takım kaptan. Benden sonra takım kaptanı Levent evet. Şey oldu.
0: Mehmet Şilan.
1: Mehmet Şilan var. Abi, ondan sonra...
0: Mahmut Yeşil Yaprak.
1: Mahmut... bunları
0: Burhan Baygın var değil mi?
1: Burhan Baygın da var tabii canım.
0: Burhan Baygın da var.
1: Burhan var. Aklıma gelen...
0: Tarkan var.
1: Tarkan var. Yani onu aslında şey yapayım, bunları ben döküman yapsam hepsini çıkarırım. Ama şu anda aklıma gelmiyor.
0: Şu anda ben de aklıma geldi de öyle bir yani gençlerle de yanlış anlamasın lütfen. Yok, hepsi bizim hocalarımız.
1: Hocalarımız ve kardeşlerimiz.
0: Kardeşlerimiz.
1: Bunlar Mersin İdman'da forması giymiş insanlar.
0: Evet.
1: Mersin İdman'da...
0: Zeki Selvi.
1: Zeki giymedi.
0: Giymedi mi?
1: Yok.
0: Zeki, Serkan Damla.
1: Serkan giydi.
0: Serkan
1: giydi.
0: Serkan Benson.
1: Yok.
0: O giymedi mi?
1: Giymedi. İşte böyle hatırlarım ben şey olarak da. Bilmiyorum daha başka. Bunlar bizim
0: evlatlarımız. Cuma Kaplan.
1: O amatör. Amatörde oynadı.
0: İyi yayınlar. Ayhan Hocam ellerinden öpüyorum.
1: Oo, Cuma mı?
0: Cuma Kaplan.
1: Gözlerinden öpüyorum onu da.
0: Selam merhaba.
1: Sağ olsun, sağ olsun.
0: Şimdi gelelim 11 numaralı görüntüye. Ezer Bey. Ayhan Öz'ün kariyer paylaşımı. 11 numaralı görüntü. Evet, yukarıdan aşağı büyütelim, bir okuyalım bakalım. Büyütelim Ezel Bey. Aşağı doğru inelim. Kariyer paylaşımı, Ayhan Öz, doğum tarihi işte falan filan 1945 hocam. Mevkisi forvet falan. 1964-65 Mersin İdmanı'ydı. Doğru mu hocam?
1: 63-64 de amatörü saymıyorlar. Bir sene amatör
0: saymıyoruz amatör hocam. Tamam. Biz profesyonel sayıyoruz.
1: Tamam.
0: 64 Mersin İdmanı'ydı. 65-67 Mersin İdmanı'ydı. 66-67 Mersin İdmanı'ydı. 67-68 Mersin İdmanı'ydı. 68-69 Mersin İdmanı'ydı. 69-70 Mersin İdmanı'ydı. Burası dur hocam bir dakika. 68-69 Mersin İdmanı'ydı. Zurnanın zırt dediği yerdi. Burası değil mi hocam? Karasay işi. Burası çok önemli sen hocam. Yani bu yıl seni yaşanmamışsın sayarım hocam.
1: Ne yapalım? Kısmet.
0: 69-70 Mersin İdmanı'ydı. 1970-70 Mersin İdmanı'ydı. 1971-72 Mersin İdmanı'ydı. 72-70 Mersin İdmanı'ydı. 73-74 Gaziantepspor, 74-73 Mersin İdmanı'ydı, 75-76 Mersin İdmanı'ydı, 76-77 Mersin İdmanı'ydı, biricilik 7 sezon, 159 maç, 21 gol. 1966-67 Başbakanlık Kupası, öyle mi hocam?
1: Evet, ay o 21 gol yalnız yanlış.
0: Biricilik de hocam bu.
1: Tamam. Penaltılarım nerede kaybolmuş?
0: Yazmamışlar işte.
1: 16 tane penaltı.
0: Yazan arkadaş kimse hocam buna kızmak lazım. Bülent Yurtakul herhalde bu işi yapar.
1: İşte yalnız...
0: Tekrar görüntü ver.
1: Bilgi alsalardı...
0: 1966 Başbakanlık Kupası. Doğru mu hocam?
1: Başbakanlık Kupası'nı aldık.
0: Aldınız.
1: Aldık tabii.
0: 1966 ikicilik şampiyonluğu.
1: Evet.
0: 1975-76 ikilik şampiyonluğu. Yani iki tane ikicilik şampiyonluğunuz var. Bir de başbakanlık kupanız var.
1: Başbakanlık kupamız var.
0: Üç kupalı bir hocamız.
1: Evet.
0: Teşekkür ederiz Ezel Bey. Evet. Hocam programın da sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Biraz daha zamanımız var. Rejimize müsaade ediyor. Şimdi hocam gelelim mahalleye doğru. Ailenin içine doğru girelim. Hocam 12 numaralı görüntü verir misin? Dede Ayhan Öz mü, baba Ayhan Öz mü?
1: Nasıl yani?
0: Hangisi önemli senin için hocam? Dede Ayhan Öz mü, baba Ayhan Öz mü?
1: İkisi de önemli benim için.
0: Birisi daha önemli olmalı.
1: İkisi de hiç fark etmez.
0: Yok benim için fark ediyor hocam. Ver hocam görüntüyü 12 numaralı.
1: Baba Ayhan Öz daha önemli tabii canım.
0: Benim için bak hocam.
1: Torun bunlar çok önemli. Bu benim canlarım. Bu Ayhan.
0: Bu genç
1: Ayhan mühendis şu anda. Coca-Cola'da torunum.
0: Bu şey mi? Uzun saç torunum mu?
1: Torunum.
0: Ben oğlum diyorum hocam.
1: Yok
0: ben.
1: Mühendis şu anda şeyde.
0: Maşallah.
1: O bitirdi mühendis. Coca-Cola'da yol, işte Tarsus'a gider.

0: Erken kovukalar. Evet. Orada mühendis. Zeynep de şu anda torun şeyde mimarlık mühendisliğinin üniversitesinde 3. sınıf.
1: Mimarlık okuyor.
0: Tabii.
1: Maşallah. Sağ taraftaki
0: hanım.
1: Eşiniz.
0: Ve o biri de ben.
1: Onu sizi biliyorum da eşiniz, ben ilk defa hiç görmedim de. Eşim. Onun için diyorum. Eşim. Şimdi ben niye dedim dede ayağınız, baba ayağınız.
0: İkisi tabii de ki. Fark etmiş.
1: Ama şöyle bir şey hocam ya. Biraz daha farklı düşünmeni isterim. Derler ki evlat sermaye, torun miras derler.
0: Evlat ceviz, torun ceviz içindir.
1: O bir resim vardı bir tane daha. Ezel Bey. Bir resim daha vardı bak. Bu hocam.
0: Ayhan.
1: Küçüklüğü mü?
0: İki Ayhan.
1: Küçüklüğü mü bu?
0: Evet.
1: O büyük Ayhan'ın küçüklüğü bu değil mi? Küçüklüğü. Evet. Teşekkür ederim Ezel Bey. Şimdi
0: iki tane daha torunum var İtalya'da.
1: Kaç tane torun var hocam?
0: Dört tane.
1: Dört. Allah bağışlasın.
0: Onlar da İtalya'da.
1: Evlat kaç tane?
0: İki.
1: İki evlat.
0: Biri İtalya'da, biri de
1: işte. İkisi de olan değil mi?
0: İkisi de olan.
1: Ondan iki, ondan iki, ondan var. Evet, dört torun sahibisiniz.
0: Dört torun sahibi.
1: Şimdi torun daha farklı oluyor hocam ya.
0: Çok farklı.
1: Çok farklı hocam ya. Hani yani şimdi, evlat tamam başım üstüne.
0: Tabii.
1: O ayrı bir şey ama onun
0: ciğerinin ciğeri o.
1: O daha farklı hocam ya.
0: Benim torunum.
1: Ya benim ya, çocuğum ya. Bana gelsin bir tane dokunsun, kıyameti koparırım. Böyle vurma vurma olmaz da. Yok. Ama şöyle 4 yaşında var bir tane. Hocam.
0: Dokunamazsın.
1: Bana neler yapıyor. Yok bana neler yapıyor.
0: Şimdi
1: ya diyeceksin kıkım ki. Kıkım çıkmıyor hocam, kıkım çıkmıyor.
0: Bakın hocam. Şimdi diyeceksin ki mübalağa ediyorsun. Bana şu anda benim torunum. Ayhan, Zeynep, İtalya'dakiler. Bana diyecek ki dede. Pozcu'dan bana bir bardak su getir. Namerdim getirmezsem.
1: Böyle Feda Yaksoy. Mahmut hocam kardeşim, kitaplarımdan 5 tanesini kura ile bir dahaki programa hediye edebilirim. Hocamın emeği çok bizde. 5 tane onun kitabı varmış. Bize hediye edecekmiş.
0: Benimsin biliyorum.
1: Kura ile. Biz de kura ile buradan çekim yapacağız.
0: Çok faydalı olur.
1: Evet, çekim yapacağız. Kura ile Feda Hoca'nın kitabını hangisi bunu ismine koyacağız.
0: Çekeceğiz. Çok faydalı olur. Çok faydalı olur.
1: Tamam hocam.
0: Çünkü çok bilgili.
1: Kitabınızı bir, gönderin. He. Buradan bir
0: gözlerinden
1: hocamla bir isim yapalım. Çekelim kurayla. Kime giderse. Evet. Bunlara da geldik. Burada da geldik. Burada da bitirdik. Hocam şey diyeceğim. Unutamadığınız hakem var mı? Bir maçta bizi bu maçtaki bu hakemi unutmuyorum.
0: Vallahi Ziya Türkdoğan vardı. Benim sevdiğim bir hakem babam. Hilmi abiyi severdim, Ertuğrul abiyi severdim.
1: Unutamadığınız bir hakem, tek bir hakem.
0: Unutamadığım bir adam.
1: Yani benim futbol hayatımda bu adamı unutamıyorum.
0: Unutamam, Ziya Türkdoğan. Ha, yalnız o benim babam gibiydi. Bana çok şey yapardı. Fakat unutamadığım bir maç Doğan Babacan. Doğan Babacan kim olursa olsun babasını tanımazdı. Beni buradaki Fener maçında atmadı.
1: Niye hocam?
0: Yılmaz'la biz kapıştık, rahmetli Yılmaz'la Fener maçında. Yılmaz gırtlağına yapıştım açık türbünün.
1: Mustafa Yılmaz'da değil mi?
0: Charlie Yılmaz. Fenerbahçeli Yılmaz Şen.
1: Evet Yılmaz Şen.
0: Gırtlağına yapıştım bunun. Beraber. En iyi de arkadaşım. Beraber gece biz de ağırlardık. O beni ağırlardı filan rahmetli. O zaman kırmızı kart yoktu. Kırmızı kart filan yoktu. Geldi Yılmaz'a atarım seni dedi bilmem ne Doğan Babacan. Yılmaz dedi ki ya hocam ben bir şey yapmadım, benim gırtlağına sardı. Sen dedi tahrik ettin. Yanaştı Doğan Babacan bana giderken de ne dedi biliyor musunuz? Ulan dedi bilmem eşim söylüyordu. Beni zor durumda bırakın, dikkat et. Atmadı sana, beni.
1: Bir tolerans geçti yani.
0: Geçti ki Doğan Babacan gibi adam.
1: Doğan Babacan gibi adam.
0: Hakemler beni çok

0: severdi. Çünkü kim, hep hakemlerin yanında.
1: Seni kim sevmez ya?
0: Hakemlerin yanındaydı.
1: Hocam seni kim sevmez?
0: Estağfurullah, sağ olun.
1: Mersin'de yani Mersin'de ayağınızı sevmeyen birisi çıksın, ben ona inanmam ya.
0: Bilmiyorum. Allah razı olsun
1: İnanmam.
0: Herkesten.
1: İnanmam.
0: Yok, gittiğim yerde gördüğü spor camiası olsun, şu olsun, Allah razı olsun, hepsi saygıda kusur etmiyor. Hepsine çok çok teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun. Yani sevdiğim insanlar, onlar da beni seviyor, ben de
1: futbolu,
0: seviyorum.
1: Futbolu kaç yılda bıraktınız?
0: 77.
1: 77.
0: Ağustos'un 17'si.
1: Kaç yıl antrenörlük yaptınız?
0: Son 3 seneye kadar, 4 seneye kadar yapıyordum zaten. Yapıyordunuz. De işte.
1: Peki 1980'li demeyeceğim, 90'lı demeyeceğim, 95'li 2000'den geriye doğru hakemlikle, 95'te koyabiliriz, 2000 diyelim, 95-2000 geriye doğru hakemlikle şimdiki hakemlik arasındaki fark nedir? Nasıl fark görüyorsunuz?
0: O dönemde,
1: eski hakemlerle şimdiki hakemler.
0: O dönemin hakemleri hepsi kaliteliydi. Hepsi kaliteliydi.
1: Kalitesiz demeyeyim de.
0: Yani hayır.
1: Şimdikiler kalitesiz
0: ben,
1: anlamlı olmasın.
0: Kalitesiz asla. Ha, asla.
1: Anlamasınlar lütfen.
0: Kaliteli derken hatır bilir. Nasıl seninle beraber maç biterdi. Bizden beraber Ankara'ya kadar, mesela Ankara hakemleri. Giresun'da oynadık. Ankara, bizden Ankara'ya kadar otobüste gelirlerdi.
1: Şimdi niye yok hocam?
0: Onu artık federasyon nasıl bir Gestapo gibi mi yasak mı ettiler, ne yaptılar? Konuşamıyorsun bile hakemle. Eskiden bizim hakemler sahanın içinde konuşurdu, ikaz ederdi.
1: Derdini anlatırdın.
0: Yani oğlum bir daha yapma. Yani hemen tak diye yapmazdı. Oğlum daha sakin. O daha sakin, bu daha sakin. Hakemler bizi yönetirdi. O dönemin hakemleri yani.
1: Şimdi futbolcu hakemi yönetiyor.
0: Futbolcu hakeme tesir ediyor. Yönetmiyor, tesir ediyor.
1: Ediyor değil mi?
0: Tesir ediyor abi.
1: Mesela diyelim ki örneğin benim aklımda, hayalimde kalan, tabii çok değerli hakemler var, hocalarım var. Bilmiyorum siz nasıl katılırsınız. Can abi var, Can Ekmen. Yani evet, FIFA kokartlı hakem değildi.
0: Ama hakemdi.
1: Süper hakemi değildi.
0: Futbolcuyla diyaloğu çok iyiydi.
1: Ama bir maçı böyle tereyağından kıl çeker gibi çekip alırdı.
0: Neden? Futbol oynamış.
1: Saygınlığı vardı.
0: Hem saygınlığı var hem futbol oynamış.
1: Babalığı, abiliği.
0: Can'ı herkes severdi.
1: Çünkü Can abinin kondisyona ihtiyacı yoktu.
0: Yoktu.
1: Koşmasına da gerek yoktu. Niye? Çünkü çaldı düdük, doğru düdük.
0: Doğru düdük, evet.
1: Rahmet. Şimdi hakem ceza verişine bir serçe gibi koşuyor. Pozisyonu görmüyor. Veremiyor. VAR'a gidiyor. 5 dakika önce gelip veriyor. Ama Can Ekmen olduğu yerden veriyor, doğru penaltı.
0: Sizin zamanınızda var mıydı?
1: Var. Bizdik hocam, var da bizdik. Her şey bizdik. İşte her şey bizdik.
0: Yani
1: mesela ben
0: kararı verdiğiniz örneğin, zaman inandığınız için veriyordunuz.
1: Hakem otoritesini biz sahada çok önem tanıdık. Hakem otoritesini. Hakem otoritesini sahada sarstığın an bittiğin andır. Hani böyle karşılığı diyalog farklı. Ama öyle şakası, mel şakası bilmem
0: olmaz
1: ne bana. Şimdi mesela ben ilk maçıma çıktım. 1992 mi, 93 mi? Tevfik Sızılgül'de standa çıktım. O zaman Kulaklaşı'nda Ümit Kösel şeydi. İlake Burun Başkanı'ydı. Ben de ilk maçım, orta hakem çıkıyorum. Bir tane arkadaşım geldi, şöyle sırtıma vurdu. Eren Mahmut dedi. Ben de daha maç başlamadan bunu attım. Beni mi ya? Evet dedim, seni.
0: En doğrusu, ya, en doğru
1: karar zaten dedi. İşte. Lütfen çıkar mısın dedim. Ha. Çıktı. Maçtan sonra dedi ki, hocam beni niye attın? Sen dedim orada benim otoritemi sarsın. Seni orada ben atmasam, o bir önce de bana neler yapmaz.
0: Çok şey olurdu.
1: Yani.
0: Çok şey olurdu.
1: Şimdi hocalarımızdan böyle gördük. Şimdi bunlar işler şeye döküldü. O zaman da hakemlikte para yok hocam. Ne parası ya?
0: Ne?
1: 50 lira, 40 lira, 30 lira, 25 lira.
0: Doğru.
1: Kimse, bu bir hobiydi, bir hevesti, bir heyecandı. Şimdi tüm maddiyata döküldü. Bahisler çıktı, o çıktı, bu çıktı. Peki hocam, şey diyeceğim. Bu bahis işine ne diyorsun?
0: Vallahi hiç anlamadığım bir şey benim o. Yani
1: anladığın için demiyorum. Yani evet. Ne diyorsun yani bu? Futbolcu bunu yapar mı?
0: Türk futbolunu katletti.
1: Futbolcu bunu yapar mı?

0: yapmaması lazım. Futbolcu bahis oynar mı ya? Neye hakem bahis oynuyorsun? Hakem bahis oynar mı? Neye? Niye bahis oynuyorsun sen?
1: Peki hocam şöyle bir şey
0: var. Bahis oynadın. Neye tuttun? İşte İzmir yurdu Galatasaray.
1: Yok, kendi maçını oynamıyor hocam. Kendi maçını. Şimdi şöyle yeni bir yasa çıkıyor. Yani bir yasa diye bir madde getirdiler. 12 yıl ceza alan oyuncular 6 yıl

0: Ya hiç ayıp. Tabii doğru. Bu yanlış bir karar.
1: Mesela şunu da biliyor musunuz? İddia bayi, o iddia bayi federasyonun sponsoru. İddia bayinin sponsor olur mu?
0: Bilmiyorum onu. Olmaz. Hiç zannetmiyorum da. Ve, ama oluyor.
1: Oluyor. Ve hocam sponsor oluyor. Şimdi siz hakemsiniz değil mi? Örneğin siz federasyon başkanısınız. Ben de hakemim. Siz iddia bayisinden sponsorluğu yapmışsınız. Bana oraya da üye ol diyorsunuz. Üye oluyorum. Bana iki tane de kupon veriyorsunuz. Ben de yaşım 23. 22-23 veya 21. Genç bir hakemim. İki tane kupon vermek ne demek bana?
0: Artık orasını.
1: Al oyna demek değil mi?
0: Artık orasını sen.
1: İçinde de parası var ha.
0: Olacak.
1: 50 liralıkta.
0: Herhalde yani.
1: Adamı teşvik ediyorsun.
0: Boş değil.
1: Bak adamı teşvik ediyorsun.
0: Aynen öyle.
1: Ve 21, 22, 23, 24, 25, 26 yaşındaki çocuklar oynadığı maçlara, kendi maçlarına oynamamışlar. Goy goyuna oynamışlar. 3 liralık, 5 liralık, 10 liralık, 20 liralık. Ve bunlara 12 ay ceza verdiler. 12 ay. İdam ettiler.
0: Tamam 12 ay ceza.
1: Yargılama da yok hocam. He. Savunmanı ver dediler. Savunmayı verdi. Bugün akşam savunma verdin ya. Yarın 12'de infazı verdi. İnceleme yok.
0: Abi şimdi hakeme şey futbolcuyu şey yapıyorsun. Azat ediyorsun. Hakemi niye azat etmiyorsun?
1: Yani önde et.
0: O da yanlış.
1: Değil mi?
0: Ya hep ya hiç.
1: Ya hep ya hiç.
0: Ya hep ya hiç. Doğru.
1: Hocam programımızda sonuna doğru geldik, yaklaştık. Sedat Azimoğlu, selamı var hocam. Doğan Dürütürk, Ayhan abimden sağlıklı, mutlu ömürler diliyorum. Her şey gönlünce olsun, iyi yayınlar. Mahmut Hocam, ben de teşekkür ederim. Hocam, bizi kırmadınız. Yayınımıza geldiniz.
0: Sağ olun.
1: Yani çok teşekkür ederim.
0: Kırmak istemedim daha doğrusu. Şöyle söyleyeyim. Çok arkadaşım, çok sevdiğim arkadaşlarım televizyona çağırdı. Ben prensip olarak gitmek istemedim. Fakat sen çok ısrar ediyorsun. Kıramadım. Sevdiğimiz birisin. Ne olursa olsun dedim. Kırmayacağım. Çıkacağım dedim. Tamam Mahmut. Sana söz verdik. Ve geldik.
1: Çok teşekkür ediyorum
0: ben
1: hocam.
0: Ben teşekkür ederim. Hani şey olarak.
1: Biz de seni unutmayacağız. Her
0: Allah,
1: zaman.
0: Allah razı olsun inşallah.
1: Kalbimizde gönlümüzdesin.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Buradan vereceğiniz mesaj var mı hocam?
0: Ya ben bilhassa bizim gençlere vermek istediğim bir mesaj var. Ben 1977'de futbolu bıraktım. 2026 değil mi?
1: Evet.
0: 50 ile yakın futbolu bıraktım. Ama unutulmadım.
1: Evet. O çok önemli.
0: Ama unutulmadım. Neden unutulmadım? Hep iyi insan, iyi olarak göründüm. Hep efendi olarak görünüm, saygılı görünüm. Herkese saygıda kusur etmedim. Kimseye şey yapmadım. Büyük düşüm. Kendilerine hep efendi, futbolcu efendi olur. Futbolcu serkeş olmaz. Futbolcu Turgay abi bize derdi ki gidin, alın sevgilinizi en iyi yere gidin. Benden iyi giyinin. Benden iyi giyinin. Futbolcu budur. Efendilik, saygılık, saygınlık. Sen eğer ben sana saygı gösteriyorsam sen bana sevgi göstermek zorundasın. Ama sen benden küçüksün, bana hala terbiyesi geliyor. Ben seni nasıl sevim? Ben bugüne kadar hiç kimseden kötü bir laf işitmedim. Neden? Ben kötü olmadım hep. Kim ne derse ondan beraber olduk. Kimce sevildik, sayıldık. O sevgiyi itip atmadım ben. O sevgiyi bugüne kadar yürüttüm. Ben de tavsiyem gençlerimize saygılı ve şey olarak olsunlar. Çok saygılı olsunlar, efendi olsunlar.
1: Büyüklerine karşı.
0: Saygıda kusur etmesinler.
1: Çünkü onlar da belli bir süre sonra o yaşa gelecekler.
0: Gelecek. Ne diyorum işte 50 yıla yakın futbolu bırakmışım. Allah'ıma şükür hala seviliyoruz. Bilmiyorum. Duyduğum kadarıyla.
1: Mersin sizi seviyor.
0: Sevmeyen de vardır ama
1: o da kendi sorunu.
0: Çok çok nadirdir.
1: O da kendi sorunu.
0: Kimseye çünkü hep saygıda kusur etmedim. Siz de gençlere söylüyorum saygıda kusur etmeyin.
1: Elbette.
0: Ben bunu tavsiye ediyorum hemşire.

0: Evet, biz yine İçer TV Santrı ekranlarından yaşayan efsaneler böyle ara sıra yapmaya çalışacağız. Çünkü mevsim içerisindeki programlarımız, önlü böyle spor programı çok yoğun geçtiği için pek fazla konuk alamıyoruz. Çünkü programımız fazla akışlı olduğu için yaz bölümlerinde fırsat bulduğumuz sürece de yaşayan efsaneleri böyle konuk edeceğiz. Sizlere de sohbet anları tazelemiş olacağız. İleriki haftalarda yaşayan efsanelerde yine bir değerli konuğumuzu alacağız. Ben Ayhan Hocama tekrar teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim, programımızın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

CHP Medya mobil uygulaması yenilendi. Beş radyo, iki televizyon, tek uygulamada. Kullanım kolaylığı, hızlı ulaşım parmağınızın ucunda. Müzik

0: mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
6: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
7: Müjde

0: Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
2: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55

Sen soğuk kış güneşine bakarken çöl ateşi yakacak beni. Mesafelere dolanacak iklimler. Ayrı ayrı yerlerde başka insanlar, başka nefesler. Ama hep uykusuz geceler.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda

0: kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542-144-4602 0542-144-4602.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat

0: Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.

0: biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Böylece durup durup

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
6: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtım. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.

0: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Gracias.
1: Verdiğimiz sözlere artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gideceğim.

0: Taşlar.
1: Ben Aleyna.
0: Tabii ki. Bu nasıl yaz?